Yok yok yok çaresi yok.

0: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
1: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle. Ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067
2: Devrek FM 93.0

0: Evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Devrek'te güvenin ve tecrübenin adresi Çınar Mobilya, İstikbal'in avantaj dolu kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
0: Yeni evlenecek çiftlere özel İstikbal düğün paketlerinde birbirinden şık yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan seçenekleri, 124 bin lira gibi avantajlı fiyatlarla sizlerle.
1: İstikbal'in seçili ürünlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları ve cazip ödeme koşulları sizleri bekliyor.
0: Koltuk takımları 49.900 lira.
1: Yatak odası takımları 56 bin lira.
0: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal mağazamıza özel üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
0: Sınırlı stok ile satışta.
1: Çınar Mobilya Devrek. Hayalinizdeki evi birlikte kuralım.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar. Çınar Mobilya ile evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Koltuk takımları 49.900 lira.
0: Yatak odası takımları 56.000 lira.
1: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Devrek İstikbal mağazamıza özel, üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
1: Sınırlı stok ile satışta.
0: Üstelik satın aldığınız ürünleri ihtiyaç duyduğunuz tarihe kadar depolarımızda güvenle bekletebilir, hızlı ve sorunsuz teslimatla profesyonel kurulum hizmetimizin rahatlığını yaşayabilirsiniz.
1: Evinizin her köşesine değer katacak gümüş suyu halıları, modern ve klasik yüzlerce desen seçeneğiyle Çınar Mobilya'da.
0: Ayrıca Doğu Ev Tekstili koleksiyonunda nevresim takımları, battaniyeler, yorganlar, yastıklar ve şık dekoratif tekstil ürünleri avantajlı kampanyalarla sizleri bekliyor.
1: Üstelik Çınar Mobilya Devrek'te uzman iç mimarımız, evinizin ölçülerine ve tarzınıza uygun mobilya seçimlerinde destek vererek hayalinizdeki yaşam alanını oluşturmanıza yardımcı oluyor.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar. Devrek.

0: reklamlar. Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
1: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma. Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları, her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak

0: Birlikte olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filio Cicerone Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 1078. Yakomuz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
1: Güven Lokantası günün her saati sıcacık çorba çeşitlerimiz ile kelle paça, ayak paça, işkembe, mercimek, ezogelin, atom çorbası ile hizmetinizde.
2: Döner, tavuk döner çeşitleri, İskender kebap, kuzu tandır, Arnavut ciğeri, saç tava, çıtır tavuk, özel soslu makarna çeşitleri ve daha niceleri.
1: Tatlı çeşitlerimiz olarak kaymaklı ekmek kadayıf, fırın sütlaç, muhallebi, şekerpare.
2: Ve çok yakında ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz.
1: Özel gün ve geceleriniz için Kur'an, mevlit, nişan, düğün yemekleri özenle hazırlanır.
2: Bize sormadan karar vermeyin.
1: Sizlere bir telefon kadar yakınız.
2: 556 4193
1: 556 57 57
2: Güven Lokantası Erdemir Kart.
1: Doğan Birlik.
2: Sabah 08'de devrekten hareket, akşam 18 ve 19 dönüş seferleriyle serinliğin ve maviliğin tadını çıkarın.
1: Denize karşı evimiz yok belki ama gökyüzüne karşı hayallerimiz var.
2: Şehrin sıcağından uzaklaşın, Mugada'nın eşsiz sahiline ulaşın.
1: Kumun, denizin ve temiz havanın keyfini yaşayın.
2: Devrek 0372 556 1888 İbrahim Bey 0546 979 8096.

0: Hey, Gülen Pet Shop doğru adres.
1: Mama, oyuncak, kalite nefes.
0: Kedi de mutlu, köpek de mutlu. Her pet için sevgi dolu.
2: Gülen Pet Shop, her pet için özenle seçilmiş ürünler.
1: Gülen Pet Shop.
0: Her pet için özenle seçilmiş ürünler.
1: Akvaryum, balık, hediyelik ürünlerle Gülen Pet Shop.
0: Devrek 0541 556 81 30.
1: Gülen Pet Shop.
2: Sevgi dolu her pet için özenle seçilmiş ürünler.
1: Aman dikkat!
3: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
1: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
3: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
1: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
3: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
1: Telefon 0543 576 34 67.
3: Recep Odabaş.
1: Bostancı Sigorta, İsmet ve Rıza Bostancı.
3: Hayatta sürprizler olabilir ama önlemini almak sizin elinizde.
1: Aracınızı, evinizi, iş yerinizi ve sevdiklerinizi güvence altına almak için doğru adres. Bostancı Sigorta.
3: Trafik sigortası, kasko, konut sigortası, DASK.
1: Tamamlayıcı sağlık, ferdi kaza, seyahat sigortası ve daha fazlası.
3: Güvenin adresi, hızlı çözümün adı İsmet ve Rıza Bostancı Sigorta.
1: Bugün arayın, yarın değil.
3: İsmet ve Rıza Bostancı Sigorta adres, Yeni Mahalle Kantarcılar Sokak numara 9, Devrek.
1: Telefon 0532 621 5807.
3: 0545 792 86 69.
1: Miraç Yapı Dekor, Kürşat Toksoy.
3: Boyada sanat ilkesiyle
1: eviniz, iş yeriniz veya yaşam alanlarınız artık daha modern, daha şık ve daha estetik.
3: Miraç Yapı Dekor, boya, dekorasyon, tadilat ve yenileme çalışmalarında kaliteli işçilik ve profesyonel çözümler sunmak amacıyla kurulmuş, müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir firmadır.
1: İletişim 0535 545 71 69.
3: Miraç Yapı Dekor, Devrek, Kürşat Toksoy.

0: Astra 67 Motors, Aurora Devrek Bayi.
1: Gücün, kalitenin ve güvenin adresi Astra 67 Motors.
0: Aurora Motosiklet Satış ve Yetkili Bayi Hizmeti. Motosiklet tamiri, bakım, yedek parça ve birbirinden kaliteli kas seçenekleriyle sizleri bekliyor.
1: Astra 67 Enerji İnşaat Otomotiv, Tarım Makineleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi.
0: İsmet Paşa Mahallesi, İnönü Caddesi numara 102 Taksim A.
1: 0536 684 63 61.
0: Astra 67 Motors. Yola güvenle çık, farkını hisset.
1: Nova Pide Börek Salonu.
0: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
1: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
0: Telefon 0501 737 67.
2: Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 57 32 0372 532 77 30. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
3: Devrek FM.
2: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
4: 93.0 Devrek FM.

0: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
1: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle. Ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 0067
2: Devrek FM.

0: Çınar Mobilya'yla evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Koltuk takımları 49.900 lira.
0: Yatak odası takımları 56 bin lira.
1: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Devrek istikbal mağazamıza özel, üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
1: Sınırlı stok ile satışta.
0: Üstelik satın aldığınız ürünleri ihtiyaç duyduğunuz tarihe kadar depolarımızda güvenle bekletebilir, hızlı ve sorunsuz teslimatla profesyonel kurulum hizmetimizin rahatlığını yaşayabilirsiniz.
1: Evinizin her köşesine değer katacak gümüş suyu halıları, modern ve klasik yüzlerce de

0: sen seçeneğiyle Çınar Mobilya'da.
1: Ayrıca Doğu Ev Tekstili koleksiyonunda nevresim takımları, battaniyeler, yorganlar, yastıklar ve şık dekoratif tekstil ürünleri avantajlı kampanyalarla sizleri bekliyor.
0: Üstelik Çınar Mobilya Devrek'te uzman iç mimarımız, evinizin ölçülerine ve tarzınıza uygun mobilya seçimlerinde destek vererek hayalinizdeki yaşam alanını oluşturmanıza yardımcı oluyor.
1: Bayram Çınar, Erkan Çınar, Devrek. Evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
0: Devrek'te güvenin ve tecrübenin adresi Çınar Mobilya, istikbalin avantaj dolu kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
1: Yeni evlenecek çiftlere özel istikbal düğün paketlerinde birbirinden şık yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan seçenekleri, 124 bin lira gibi avantajlı fiyatlarla sizlerle.
0: İstikbalin seçili ürünlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları ve cazip ödeme koşulları sizleri bekliyor.
1: Koltuk takımları 49.900 lira.
0: Yatak odası takımları 56 bin lira.
1: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Devrek istikbal mağazamıza özel üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
1: Sınırlı stok ile satışta.
0: Çınar Mobilya Devrek. Hayalinizdeki evi birlikte kuralım.
1: Bayram Çınar, Erkan Çınar. Güvenin adı Günoğlu Ticaret.
0: Mustafa Günoğlu, Günoğlu Zahirecilik.
1: Çift Leylek Un, Hekimoğlu Un.
0: Sipi Yem Bayi, Milan Gaz ve Likit Gaz Bayi.
1: Saka Su Bayi, Uludağ Soda ve Meşrubat Çeşitleri.
0: Elektrikli ev aletlerinde de doğru tercih.
1: Günoğlu Ticaret, kalite, güven, uygun fiyat.
0: Mustafa Günoğlu farkıyla.
1: Yeni Mahalle Vedat Ali Özkan Caddesi numara 70, Devrek Zonguldak.
0: 0372 556 1476.
1: 0530 212 59 56.
2: Devrek FM 93.0.

0: Bey, Gülen Pet Shop doğru adres.
1: Mama, oyuncak, kalite nefes.
0: Kedi de mutlu, köpek de mutlu. Hep ateşin, sevgi dolu.
2: Gülen Pet Shop, her pet için özenle seçilmiş ürünler.
1: Gülen Pet Shop.
0: Her pet için özenle seçilmiş ürünler.
1: Akvaryum, balık, hediyelik ürünlerle Gülen Pet Shop.
0: Devrek 0541 556 81 30.

0: Miraç Yapı Dekor, Kürşat Toksoy.
1: Boyada sanat ilkesiyle.
0: Eviniz, iş yeriniz veya yaşam alanlarınız artık daha modern, daha şık ve daha estetik.
1: Miraç Yapı Dekor, boya, dekorasyon, tadilat ve yenileme çalışmalarında kaliteli işçilik ve profesyonel çözümler sunmak amacıyla kurulmuş, müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir firmadır.
0: İletişim 0535 545 7169.

0: Doğan Birlik.
1: Sabah 08'de devrekten hareket, akşam 18 ve 19 dönüş seferleriyle serinliğin ve maviliğin tadını çıkarın.
0: Denize karşı evimiz yok belki ama gökyüzüne karşı hayallerimiz var.
1: Şehrin sıcağından uzaklaşın, Mugada'nın eşsiz sahiline ulaşın.
0: Kumun, denizin ve temiz havanın keyfini yaşayın.
1: Devrek 0372 556 1888 İbrahim Bey 0546 979 8096.
2: Nova Pide Börek Salonu.
0: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
2: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
0: Telefon 0501 737 67. Astra 67 Motors, Aurora Devrek Bayi.
2: Gücün, kalitenin ve güvenin adresi Astra 67 Motors.
0: Aurora motosiklet satış ve yetkili bayi hizmeti, motosiklet tamiri, bakım, yedek parça ve birbirinden kaliteli kask seçenekleriyle sizleri bekliyor.
2: Astra 67 Enerji İnşaat Otomotiv, Tarım Makineleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi.
0: İsmet Paşa Mahallesi, İnönü Caddesi numara 102 Taksim A.
2: 0536 684 63 61.
0: Astra 67 Motors. Yola güvenle çık, farkını hisset.
3: Yakomoz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomoz Balık Restoran, uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomoz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomoz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomoz Balık Restoran, Filyos Hisaroni Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 10 78. Yakomoz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
4: Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız, yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 57 32 0372 532 77 30. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
5: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
0: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
5: Ev işleri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
0: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
5: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
0: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
5: Telefon 0542 214 66 45.
4: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 47 64. Kardelen Dondurma.
5: Aman dikkat!
0: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi Servisi'yle yapıyoruz.
5: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
0: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
5: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
0: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
5: Telefon 0500 43-576-3467.
0: Recep Odabaş.
1: Bostancı Sigorta, İsmet ve Rıza Bostancı.
0: Hayatta sürprizler olabilir ama önlemini almak sizin elinizde.
1: Aracınızı, evinizi, iş yerinizi ve sevdiklerinizi

0: Evinizi güvence altına almak için doğru adres. Bostancı Sigorta.
1: Trafik sigortası, kasko, konut sigortası, DASK.
0: Tamamlayıcı sağlık, ferdi kaza, seyahat sigortası ve daha fazlası.
1: Güvenin adresi, hızlı çözümün adı İsmet ve Rıza Bostancı Sigorta.
0: Bugün arayın, yarın değil.
1: İsmet ve Rıza Bostancı Sigorta adres, Yeni Mahalle Kantarcılar Sokak numara 9, Devrek.
0: Telefon 0532 621 5807.
1: 0545 792 86 69. Güven Lokantası günün her saati sıcacık çorba çeşitlerimizle kelle paça, ayak paça, işkembe, mercimek, ezogelin, atom çorbası ile hizmetinizde.
0: Döner, tavuk döner çeşitleri, İskender kebap, kuzu tandır, Arnavut ciğeri, saç tava, çıtır tavuk, özel soslu makarna çeşitleri ve daha niceleri.
1: Tatlı çeşitlerimiz olarak kaymaklı ekmek kadayıf, fırın sütlaç, muhallebi, şekerpare.
0: Ve çok yakında ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz.
1: Özel gün ve geceleriniz için Kur'an, mevlit, nişan, düğün yemekleri özenle hazırlanır.
0: Bize sormadan karar vermeyin.
1: Sizlere bir telefon kadar yakınız.
0: 556 4193
1: 556 57 57
0: Güven Lokantası Erdemir Kart.
2: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
3: Ağacın sanata dönüştürüldüğü adres Bertun Bastonculuk. Her yaşa her tarza uygun. Her türlü baston çeşitleri, hediyelik baston çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Baston ve hediyeliklerinize özel isim yazılır. Ürün çeşitlerimizi Instagram hesabımız Bertun Bastonculuk sayfamızdan görebilirsiniz ve sayfadan DM'den mesaj atarak iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca 0537 481 46 36 nolu telefon numarasından detaylı bilgi alabilirsiniz. Mehmet Böcekli. Adres İstanbul Başakşehir Şahintepe Mahallesi Şirin Sokak numara 54'te. Ağaç sanattır. Sanat Bertun Bastonculuk'tadır.
2: Devrek FM.
4: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM. Sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067
5: Devrek FM. Devrek FM 93.0.

0: 93.0.
1: Kokluyor bakarat üzerinde, bebeler aç görüyorum yüzlerinde. G-Wagon 200 üzerinde, aldım alttan şari hep üzerimde. Real life çatlak yok düzenimde, Tiffany taş var küpesinde.
2: Ya he he, herkes yaptı bir sen eksiktin Ender.

0: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle. Ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
1: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi
2: 93.0 Devrek FM.

0: Çınar Mobilya'yla evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Koltuk takımları 49.900 lira.
0: Yatak odası takımları 56.000 lira.
1: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Devrek istikbal mağazamıza özel, üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
1: Sınırlı stok ile satışta.
0: Üstelik satın aldığınız ürünleri ihtiyaç duyduğunuz tarihe kadar depolarımızda güvenle bekletebilir, hızlı ve sorunsuz teslimatla profesyonel kurulum hizmetimizin rahatlığını yaşayabilirsiniz.
1: Evinizin her köşesine değer katacak gümüş suyu halıları, modern ve klasik yüzlerce desen seçeneğiyle Çınar Mobilya'da.
0: Ayrıca Doğu Ev Tekstili koleksiyonunda nevresim takımları, battaniyeler, yorganlar, yastıklar ve şık dekoratif tekstil ürünleri avantajlı kampanyalarla sizleri bekliyor.
1: Üstelik Çınar Mobilya Devrek'te uzman iç mimarımız, evinizin ölçülerine ve tarzınıza uygun mobilya seçimlerinde destek vererek hayalinizdeki yaşam alanını oluşturmanıza yardımcı oluyor.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar, Devrek. Evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Devrek'te güvenin ve tecrübenin adresi Çınar Mobilya, istikbalin avantaj dolu kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
0: Yeni evlenecek çiftlere özel istikbal düğün paketlerinde birbirinden şık yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan seçenekleri, 124 bin lira gibi avantajlı fiyatlarla sizlerle.
1: İstikbalin seçili ürünlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları ve cazip ödeme koşulları sizleri bekliyor.
0: Koltuk takımları 49.900 lira.
1: Yatak odası takımları 56 bin lira.
0: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek istikbal mağazamıza özel üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
0: Sınırlı stok ile satışta.
1: Çınar Mobilya Devrek. Hayalinizdeki evi birlikte kuralım.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar. Güvenin adı Günoğlu Ticaret.
1: Mustafa Günoğlu, Günoğlu Zahirecilik.
0: Çift Leylek Un, Hekimoğlu Un.
1: Sipiyem Bayi, Milan Gaz ve Likit Gaz Bayi.
0: Saka Su Bayi, Uludağ Soda ve Meşrubat Çeşitleri.
1: Elektrikli ev aletlerinde de doğru tercih.
0: Günoğlu Ticaret, kalite, güven, uygun fiyat.
1: Mustafa Günoğlu farkıyla.
0: Yeni Mahalle Vedat Ali Özkan Caddesi numara 70, Devrek Zonguldak.
1: 0372 556 1476.
0: 0530 212 59 56.
2: Tam 93.0.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İstanbul'da düzenlenen 5. Tarım Ekosistemi Buluşması'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadın ve genç çiftçi kredisi limitini 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarıyoruz. Yatırım kredileri için de 2 yıl ana para ödemesiz, 10 yıla kadar vadeyle öz kaynak katkısı aramadan ve kredi garanti fonu teminat desteğiyle çok daha güçlü finansman imkanı sunacağız dedi. İstanbul'da DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 39 şüpheliden 17'si tutuklandı. 22 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yeni nesil suç örgütlerine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 90 şüpheliden 55'i tutuklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, imalat sektöründe çalışan 922.537 sigortalı için Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında yaklaşık 6,7 milyar lira destek sağladık. Bu uygulamamızla istihdamını koruyan işletmelerimize yıl sonuna kadar toplam 51 milyar lira destek sağlayacağız dedi.
1: Spor.
0: 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Mısır, Avusturya'yı normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten karşılaşmada seri penaltı atışları sonucu 4-2 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Basketbol FIBA 17 yaş altı Dünya Kupası çeyrek finalinde Türkiye, Fransa'yı 94-87 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Trabzonspor Teknik Direktör Fatih Tekke'nin 2029 yılına kadar devam eden sözleşmesinde ücret revizyonuna gitti. Bordo Mavili Kulüp deneyimli teknik adamın 2026-2027 sezonu için net 90 milyon lira olan ücretini 150 milyon liraya yükseltti. Samsunspor daha önce prensip anlaşmasına vardığı kaleci Bilal Beyazıt'la 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara, Kuzey Ege, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Karadeniz, Akdeniz bölgesinin iç kesimleriyle Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Tekirdağ, Kırklareli'nin güneyi, İstanbul, Avrupa yakasının batısıyla Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye, yağış olan yerlerde mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Reklamlar.
3: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
4: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
3: Ev işleri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
4: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
3: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
4: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
3: Telefon 0542 214 66 45.
5: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
6: Bostancı Sigorta, İsmet ve Rıza Bostancı.
7: Hayatta sürprizler olabilir ama önlemini almak sizin elinizde.
6: Aracınızı, evinizi, iş yerinizi ve sevdiklerinizi güvence altına almak için doğru adres. Bostancı Sigorta.
7: Trafik sigortası, kasko, konut sigortası, DASK.
6: Tamamlayıcı sağlık, ferdi kaza, seyahat sigortası ve daha fazlası.
7: Güvenin adresi, hızlı çözümün adı, İsmet ve Rıza Bostancı Sigorta.
6: Bugün arayın, yarın değil.
7: İsmet ve Rıza Bostancı Sigorta adres, Yeni Mahalle Kantarcılar Sokak numara 9 Devrek.
6: Telefon 0532 621 5807.
7: 0545 792 86 69.

0: mutluyuz.
1: Gülen Pet Shop. Yakomoz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda salata ve bol çeşitli meze eşliğinde üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomoz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomoz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomoz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomoz Balık Restoran, Filyos Hisaroni Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 7161 0372 623 1078. Yakomoz Balık Restoran, Serkan Köktürk. Aman dikkat!
2: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi Servisi ile yapıyoruz.
3: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
2: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
3: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
2: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
3: Telefon 0543 576 3467.
2: Recep Odabaş.
4: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları. Köfteci Selami. Çaycuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
2: Asra 67 Motors, Aurora Devrek Bayi.
3: Gücün, kalitenin ve güvenin adresi Asra 67 Motors.
2: Aurora Motosiklet Satış ve Yetkili Bayi Hizmeti. Motosiklet tamiri, bakım, yedek parça ve birbirinden kaliteli kask seçenekleriyle sizleri bekliyor.
3: Asra 67 Enerji İnşaat Otomotiv, Tarım Makineleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi.
2: İsmet Paşa Mahallesi, İnönü Caddesi numara 102 Taksim A.
3: 0536 684 63 61.
2: Asra 67 Motors. Yola güvenle çık, farkını hisset.
5: Devrek FM.
4: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067. Devrek

0: evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Devrek'te güvenin ve tecrübenin adresi Çınar Mobilya, İstikbal'in avantaj dolu kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
0: Yeni evlenecek çiftlere özel İstikbal düğün paketlerinde birbirinden şık yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan seçenekleri, 124 bin lira gibi avantajlı fiyatlarla sizlerle.
1: İstikbal'in seçili ürünlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları ve cazip ödeme koşulları sizleri bekliyor.
0: Koltuk takımları 49.900 lira.
1: Yatak odası takımları 56 bin lira.
0: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal mağazamıza özel üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
0: Sınırlı stok ile satışta.
1: Çınar Mobilya Devrek. Hayalinizdeki evi birlikte kuralım.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar. Güvenin adı Günoğlu Ticaret.
1: Mustafa Günoğlu, Günoğlu Zahirecilik.
0: Çift Leylek Un, Hekimoğlu Un.
1: Sipiyem Bayi, Milan Gaz ve Likit Gaz Bayi.
0: Saka Su Bayi, Uludağ Soda ve Meşrubat Çeşitleri.
1: Elektrikli ev aletlerinde de doğru tercih.
0: Günoğlu Ticaret. Kalite, güven, uygun fiyat.
1: Mustafa Günoğlu farkıyla.
0: Yeni Mahalle Vedat Ali Özkan Caddesi numara 70, Devrek Zonguldak.
1: 0372 556 1476.
0: 0530 212 59 56.
2: Sizin yeriniz burası. Sizin yeriniz burası.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İstanbul'da düzenlenen 5. Tarım Ekosistemi Buluşması'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadın ve genç çiftçi kredisi limitini 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarıyoruz. Yatırım kredileri için de 2 yıl ana para ödemesiz, 10 yıla kadar vadeyle öz kaynak katkısı aramadan ve kredi garanti fonu teminat desteğiyle çok daha güçlü finansman imkanı sunacağız dedi. İstanbul'da DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 39 şüpheliden 17'si tutuklandı. 22 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yeni nesil suç örgütlerine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 90 şüpheliden 55'i tutuklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, imalat sektöründe çalışan 922.537 sigortalı için Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında yaklaşık 6,7 milyar lira destek sağladık. Bu uygulamamızla istihdamını koruyan işletmelerimize yıl sonuna kadar toplam 51 milyar lira destek sağlayacağız dedi.
1: Spor.
0: 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Mısır, Avusturya'yı normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten karşılaşmada seri penaltı atışları sonucu 4-2 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Basketbol FIBA 17 yaş altı Dünya Kupası çeyrek finalinde Türkiye, Fransa'yı 94-87 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Trabzonspor Teknik Direktör Fatih Tekke'nin 2029 yılına kadar devam eden sözleşmesinde ücret revizyonuna gitti. Bordo Mavili Kulüp deneyimli teknik adamın 2026-2027 sezonu için net 90 milyon lira olan ücretini 150 milyon liraya yükseltti. Samsun Spor daha önce prensip anlaşmasına vardığı kaleci Bilal Beyazıt'ta 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara, Kuzey Ege, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Karadeniz, Akdeniz bölgesinin iç kesimleriyle Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Tekirdağ, Kırklareli'nin güneyi, İstanbul, Avrupa yakasının batısıyla Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye, yağış alan yerlerde mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Reklamlar.
3: Bostancı Sigorta, İsmet ve Rıza Bostancı.
4: Hayatta sürprizler olabilir ama önlemini almak sizin elinizde.
3: Aracınızı, evinizi, iş yerinizi ve sevdiklerinizi güvence altına almak için doğru adres. Bostancı Sigorta.
4: Trafik sigortası, kasko, konut sigortası, DASK.
3: Tamamlayıcı sağlık, ferdi kaza, seyahat sigortası ve daha fazlası.
4: Güvenin adresi, hızlı çözümün adı İsmet ve Rıza Bostancı Sigorta.
3: Bugün arayın, yarın değil.
4: İsmet ve Rıza Bostancı Sigorta adres, Yeni Mahalle Kantarcılar Sokak numara 9 Devrek.
3: Telefon 0532 621 5807.
4: 0545 792 86 69.
5: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda salata ve bol çeşitli meze eşliğinde üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisaroni Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 7161 0372 623

0: Poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
1: Ayrıca Trend Yol, Getir Yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
0: Telefon 0501 737 67.
2: Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.

0: Bey, Gülen Pet Shop doğru adres.
1: Mama, oyuncak, kalite nefes.
0: Kedi de mutlu, köpek de mutlu. Her pet için sevgi dolu.
2: Gülen Pet Shop, her pet için özenle seçilmiş ürünler.
1: Gülen Pet Shop,
0: her pet için özenle seçilmiş ürünler.
1: Akvaryum, balık, hediyelik ürünlerle Gülen Pet Shop.
0: Devrek 0541 556 81 30.

0: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres: Kayıkçılar Mevki Çaycuma. İletişim: 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
1: Devrek FM.
0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067. Devrek FM.

0: Çınar Mobilya'yla evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Koltuk takımları 49.900 lira.
0: Yatak odası takımları 56 bin lira.
1: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Devrek istikbal mağazamıza özel, üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
1: Sınırlı stok ile satışta.
0: Üstelik satın aldığınız ürünleri ihtiyaç duyduğunuz tarihe kadar depolarımızda güvenle bekletebilir, hızlı ve sorunsuz teslimatla profesyonel kurulum hizmetimizin rahatlığını yaşayabilirsiniz.
1: Evinizin her köşesine değer katacak gümüşsüyü halıları, modern ve klasik yüzlerce desen seçeneğiyle Çınar Mobilya'da.
0: Ayrıca Doğu Ev Tekstili koleksiyonunda nevresim takımları, battaniyeler, yorganlar, yastıklar ve şık dekoratif tekstil ürünleri avantajlı kampanyalarla sizleri bekliyor.
1: Üstelik Çınar Mobilya Devrek'te uzman iç mimarımız, evinizin ölçülerine ve tarzınıza uygun mobilya seçimlerinde destek vererek hayalinizdeki yaşam alanını oluşturmanıza yardımcı oluyor.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar, Devrek.
2: Devrek FM 93.0.

0: bildim.
1: Bazen her şey normal gibi duruyor ama havada bir tuhaf bir eksiklik geziniyor. Rüzgar bir an vuruyor, sesler biraz daha kısılıyor. O günün içinde küçük bir boşluk açılıyor sanki, anladın mı? Ve her şey okeymiş gibi davranıyorsun ama o sessiz yerden öyle bir çığlık yükseliyor ki anlıyorsun artık dönmeyeceğim.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İstanbul'da düzenlenen 5. Tarım Ekosistemi Buluşması'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadın ve genç çiftçi kredisi limitini 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarıyoruz. Yatırım kredileri için de 2 yıl ana para ödemesiz, 10 yıla kadar vadeyle öz kaynak katkısı aramadan ve kredi garanti fonu teminat desteğiyle çok daha güçlü finansman imkanı sunacağız dedi. İstanbul'da DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 39 şüpheliden 17'si tutuklandı. 22 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yeni nesil suç örgütlerine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 90 şüpheliden 55'i tutuklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, imalat sektöründe çalışan 922.537 sigortalı için Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında yaklaşık 6,7 milyar lira destek sağladık. Bu uygulamamızla istihdamını koruyan işletmelerimize yıl sonuna kadar toplam 51 milyar lira destek sağlayacağız dedi.
1: Spor.
0: 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Mısır, Avusturya'yı normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten karşılaşmada seri penaltı atışları sonucu 4-2 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Basketbol FIBA 17 yaş altı Dünya Kupası çeyrek finalinde Türkiye Fransa'yı 94-87 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Trabzonspor Teknik Direktör Fatih Tekke'nin 2029 yılına kadar devam eden sözleşmesinde ücret revizyonuna gitti. Bordo Mavili Kulüp deneyimli teknik adamın 2026-2027 sezonu için net 90 milyon lira olan ücretini 150 milyon liraya yükseltti. Samsunspor daha önce prensip anlaşmasına vardığı kaleci Bilal Beyazıt'ta 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara, Kuzey Ege, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Karadeniz, Akdeniz bölgesinin iç kesimleriyle Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Tekirdağ, Kırklareli'nin güneyi, İstanbul, Avrupa yakasının batısıyla Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye, yağış olan yerlerde mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Reklamlar.
3: Nova Pide Börek Salonu.
4: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
3: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
4: Telefon 0501 737 67.
3: Aman dikkat!
4: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi Servisi ile yapıyoruz.
3: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
4: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
3: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
4: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
3: Telefon 0543 576 3467.
4: Recep Odabaş.
5: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek

0: 0552-560-6713 0552-560-6713 Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız.
1: Devrek FM.
0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507-380-0067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507-380-0067 Devrek

0: Çınar Mobilya'yla evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Koltuk takımları 49.900 lira.
0: Yatak odası takımları 56 bin lira.
1: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Devrek istikbal mağazamıza özel, üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
1: Sınırlı stok ile satışta.
0: Üstelik satın aldığınız ürünleri ihtiyaç duyduğunuz tarihe kadar depolarımızda güvenle bekletebilir, hızlı ve sorunsuz teslimatla profesyonel kurulum hizmetimizin rahatlığını yaşayabilirsiniz.
1: Evinizin her köşesine değer katacak gümüşsüyü halıları, modern ve klasik yüzlerce desen seçeneğiyle Çınar Mobilya'da.
0: Ayrıca Doğu Ev Tekstili koleksiyonunda nevresim takımları, battaniyeler, yorganlar, yastıklar ve şık dekoratif tekstil ürünleri avantajlı kampanyalarla sizleri bekliyor.
1: Üstelik Çınar Mobilya Devrek'te uzman iç mimarımız, evinizin ölçülerine ve tarzınıza uygun mobilya seçimlerinde destek vererek hayalinizdeki yaşam alanını oluşturmanıza yardımcı oluyor.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar, Devrek. Evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Devrek'te güvenin ve tecrübenin adresi Çınar Mobilya, istikbalin avantaj dolu kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
0: Yeni evlenecek çiftlere özel istikbal düğün paketlerinde birbirinden şık yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan seçenekleri, 124 bin lira gibi avantajlı fiyatlarla sizlerle.
1: İstikbalin seçili ürünlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları ve cazip ödeme koşulları sizleri bekliyor.
0: Koltuk takımları 49.900 lira.
1: Yatak odası takımları 56 bin lira.
0: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek istikbal mağazamıza özel üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
0: Sınırlı stok ile satışta.
1: Çınar Mobilya Devrek. Hayalinizdeki evi birlikte kuralım.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: Tam 93.0.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İstanbul'da düzenlenen 5. Tarım Ekosistemi Buluşması'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadın ve genç çiftçi kredisi limitini 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarıyoruz. Yatırım kredileri için de 2 yıl ana para ödemesiz, 10 yıla kadar vadeyle öz kaynak katkısı aramadan ve kredi garanti fonu teminat desteğiyle çok daha güçlü finansman imkanı sunacağız dedi. İstanbul'da DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 39 şüpheliden 17'si tutuklandı. 22 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yeni nesil suç örgütlerine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 90 şüpheliden 55'i tutuklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, imalat sektöründe çalışan 922.537 sigortalı için Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında yaklaşık 6,7 milyar lira destek sağladık. Bu uygulamamızla istihdamını koruyan işletmelerimize yıl sonuna kadar toplam 51 milyar lira destek sağlayacağız dedi.
1: Spor.
0: 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Mısır, Avusturya'yı normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten karşılaşmada seri penaltı atışları sonucu 4-2 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Basketbol FIBA 17 yaş altı Dünya Kupası çeyrek finalinde Türkiye Fransa'yı 94-87 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Trabzonspor Teknik Direktör Fatih Tekke'nin 2029 yılına kadar devam eden sözleşmesinde ücret revizyonuna gitti. Bordo Mavili Kulüp deneyimli teknik adamın 2026-2027 sezonu için net 90 milyon lira olan ücretini 150 milyon liraya yükseltti. Samsunspor daha önce prensip anlaşmasına vardığı kaleci Bilal Beyazıt'ta 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara, Kuzey Ege, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Karadeniz, Akdeniz bölgesinin iç kesimleriyle Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Tekirdağ, Kırklareli'nin güneyi, İstanbul, Avrupa yakasının batısıyla Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye, yağış olan yerlerde mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Reklamlar. Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
3: Ağacın sanata dönüştürüldüğü adres Bertun Bastonculuk. Her yaşa, her tarza uygun. Her türlü baston çeşitleri. Hediyelik baston çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Baston ve hediyeliklerinize özel isim yazılır. Ürün çeşitlerimizi Instagram hesabımız Bertun Bastonculuk sayfamızdan görebilirsiniz ve sayfadan DM'den mesaj atarak iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca 0537 481 46 36 nolu telefon numarasından detaylı bilgi alabilirsiniz. Mehmet Böcekli. Adres İstanbul Başakşehir Şahintepe Mahallesi Şirin Sokak numara 54'te. Ağaç sanattır. Sanat Bertun Bastonculuk'tadır.
4: Asra 67 Motors, Aurora Devrek Bayi.
5: Gücün, kalitenin ve güvenin adresi Asra 67 Motors.
4: Aurora motosiklet satış ve yetkili bayi hizmeti. Motosiklet tamiri, bakım, yedek parça ve birbirinden kaliteli kask seçenekleriyle sizleri bekliyor.
5: Asra 67 Enerji İnşaat Otomotiv, Tarım Makineleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi.
4: İsmet Paşa Mahallesi, İnönü Caddesi numara 102 Taksim A.
5: 0536 684 63 61.
4: Asra 67 Motors. Yola güvenle çık, farkını hisset. Doğan Birlik.
6: Sabah 08'de devrekten hareket, akşam 18 ve 19 dönüş seferleriyle serinliğin ve maviliğin tadını çıkarın.
4: Denize karşı evimiz yok belki ama gökyüzüne karşı hayallerimiz var.
6: Şehrin sıcağından uzaklaşın, Mugada'nın eşsiz sahiline ulaşın.
4: Kumun, denizin ve temiz havanın keyfini yaşayın.
6: Devrek 0372 556 18 88 İbrahim Bey 0546 979 8096.
7: Güven Lokantası günün her saati sıcacık çorba çeşitlerimizle kelle paça, ayak paça, işkembe, mercimek, ezogelin, atom çorbası ile hizmetinizde.
6: Döner, tavuk döner çeşitleri, İskender kebap.

0: Boya, dekorasyon, tadilat ve yenileme çalışmalarında kaliteli işçilik ve profesyonel çözümler sunmak amacıyla kurulmuş, müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir firmadır.
1: İletişim 0535 545 71 69.
0: Miraç Yapı Dekor, Devrek, Kürşat Toksoy.
2: Devrek FM.
3: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 0

0: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
1: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle. Ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 0067.
2: Devrek Efem.

0: Güven'in adı Günoğlu Ticaret.
1: Mustafa Günoğlu, Günoğlu Zahirecilik.
0: Çiftleylek Un, Hekimoğlu Un.
1: Sipiyen Bayi, Milan Gaz ve Likit Gaz Bayi.
0: Saka Su Bayi, Uludağ Soda ve Meşrubat Çeşitleri.
1: Elektrikli ev aletlerinde de doğru tercih.
0: Günoğlu Ticaret. Kalite, güven, uygun fiyat.
1: Mustafa Günoğlu farkıyla.
0: Yeni Mahalle Vedat Ali Özkan Caddesi.

0: Hepsi numara 70 Devrek Zonguldak.
1: 0372 556 1476
0: 0530 212 59 56.
2: Devrek FM 93.0.

NATO zirvesi kapsamında il genelinde uygulanacak güvenlik tedbirlerine ilişkin görevli emniyet müdürleriyle koordinasyon ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. İçişleri Bakanlığı 14 ilde siber suçlara yönelik son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 306 şüphelinin yakalandığını, 18'inin tutuklandığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan kararlara göre Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'la enerji sektöründe çeşitli görevlerde bulunan Ahmet

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan kararlara göre Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'la enerji sektöründe çeşitli görevlerde bulunan Ahmet Trabzonspor Teknik Direktör Fatih Tekke'nin 2029 yılına kadar devam eden sözleşmesinde ücret revizyonuna gitti. Bordo Mavili Kulüp deneyimli teknik adamın 2026-2027 sezonu için net 90 milyon lira olan ücretini 150 milyon liraya yükseltti. Samsun Spor daha önce prensip anlaşmasına vardığı kaleci Bilal Beyazıt'la 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara, Kuzey Ege, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Karadeniz, Akdeniz bölgesinin iç kesimleriyle Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Tekirdağ, Kırklareli'nin güneyi, İstanbul, Avrupa yakasının batısıyla Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye, yağış olan yerlerde mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.
1: Haber. Reklamlar.
2: Doğan Birlik.
3: Sabah 08'de devrekten hareket, akşam 18 ve 19 dönüş seferleriyle serinliğin ve maviliğin tadını çıkarın.
2: Denize karşı evimiz yok belki ama gökyüzüne karşı hayallerimiz var.
3: Şehrin sıcağından uzaklaşın, Mugada'nın eşsiz sahiline ulaşın.
2: Kumun, denizin ve temiz havanın keyfini yaşayın.
3: Devrek 0372 556 1888. İbrahim Bey 0546 979 8096.
4: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda salata ve bol çeşitli meze eşliğinde üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Lisaroni Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 7161 0372 623 1078. Yakomuz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
2: Astra 67 Motors, Aurora Devrek Bayi.
5: Gücün, kalitenin ve güvenin adresi Astra 67 Motors.
2: Aurora Motosiklet Satış ve Yetkili Bayi Hizmeti. Motosiklet tamiri, bakım, yedek parça ve birbirinden kaliteli kask seçenekleriyle sizleri bekliyor.
5: Astra 67 Enerji İnşaat Otomotiv, Tarım Makineleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi.
2: İsmet Paşa Mahallesi, İnönü Caddesi numara 102 Taksim A.
5: 0536 684 63 61.
2: Astra 67 Motors. Yola güvenle çık, farkını hisset.
6: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
7: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
2: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
7: Ev iş yeri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
2: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.

0: Bilgileri özenle hazırlanır.
1: Bize sormadan karar vermeyin.
0: Sizlere bir telefon kadar yakınız.
1: 556 4193
0: 556 57 57
1: Güven Lokantası Erdemir Kart.
2: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çay Cuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çay Cuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çay Cuma Zonguldak. İletişim 0552 560 67 13. 0552 560 67 13. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
3: Miraç Yapı Dekor, Kürşat Toksoy.
4: Boyada sanat ilkesiyle
3: eviniz, iş yeriniz veya yaşam alanlarınız artık daha modern, daha şık ve daha estetik.
4: Miraç Yapı Dekor, boya, dekorasyon, tadilat ve yenileme çalışmalarında kaliteli işçilik ve profesyonel çözümler sunmak amacıyla kurulmuş, müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir firmadır.
3: İletişim 0535 545 71 69.
4: Miraç Yapı Dekor, Devrek, Kürşat Toksoy.

0: Hey, Gülen Pet Shop doğru adres.
1: Mama, oyuncak, kalite nefes.
0: Kedi de mutlu, köpek de mutlu. Her pet için sevgi dolu.
2: Gülen Pet Shop, her pet için özenle seçilmiş ürünler.
1: Gülen Pet Shop.
0: Her pet için özenle seçilmiş ürünler.
1: Akvaryum, balık, hediyelik ürünlerle Gülen Pet Shop.
0: Devrek 0541 556 81 30.

0: olması için dinlemede kal. Lider Radyo.
1: Hell yeah. En hit. En hit. En güncel Türkçe pop. Music
2: with... Merhaba sevgili Devrek FM dinleyenleri.

haberlerimi okumaya devam ediyorum. Ufak bir yayın aksaklığı oldu. Elif Turul'dan Hazal ve Yeliz Hanım'a mesaj var. Diyor ki, oynatmaya az kaldı. Doktorum nerede? Elif ablacığım, sana sabırlar diliyorum. Hazal ve Yeliz'e sevgiler. Şair

0: En hit, en hit, en güncel Türkçe pop. Music
1: with... Aklımdan geçen şarkı bu mu?
2: Tatlı kızlar, dört yanımda, hepsi hoşlar, belli olmaz.
1: Yoksa bu mu?

Milli Devrek FM dinleyenleri, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ufak bir aksaklık oldu. Buradayız. Sıradaki parça Devrek FM ailesine gelsin.

0: En hit, en hit, en güncel Türkçe pop. Music
1: with... Mesaj ve isteklerinizi bize göndermeyi unutmayın. Sıradaki parça benden Hazal Yeşil Yaprağı geliyor.

Sevgili Devrek FM dinleyenlerimiz, İt Olu yanımıza kısa bir ara vereceğiz. Sizler için önce birbirinden değerli sponsorlarımızın reklamları, ardından günün öne çıkan haberleri ekranlarınıza ve kulaklarınıza gelecek. Reklam aramızda...

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, NATO zirvesi kapsamında il genelinde uygulanacak güvenlik tedbirlerine ilişkin görevli emniyet müdürleriyle koordinasyon ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. İçişleri Bakanlığı 14 ilde siber suçlara yönelik son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 306 şüphelinin yakalandığını, 18'inin tutuklandığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan kararlara göre Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'la enerji sektöründe çeşitli görevlerde bulunan Ahmet Çağrı Çiçek, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu üyesi oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığına da Ahmet Hamdi Atalay atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan karara göre sigarayı bırakma tedavisi alan 1 milyon kişiye herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın ücretsiz ilaç ve nikotin replasman desteği sunulacak. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen deprem

0: Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 2645'e çıktığı bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze törenleri nedeniyle müzakerelere geçici olarak ara verdiklerini belirterek cenaze nedeniyle onlara bir hafta izin verdik dedi.
1: Spor.
0: 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Mısır, Avusturya'yı normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten karşılaşmada seri penaltı atışları sonucu 4-2 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Basketbol FIBA 17 yaş altı Dünya Kupası çeyrek finalinde Türkiye Fransa'yı 94-87 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Trabzonspor Teknik Direktör Fatih Tekke'nin 2029 yılına kadar devam eden sözleşmesinde ücret revizyonuna gitti. Bordo Mavili Kulüp deneyimli teknik adamın 2026-2027 sezonu için net 90 milyon lira olan ücretini 150 milyon liraya yükseltti. Samsunspor daha önce prensip anlaşmasına vardığı kaleci Bilal Beyazıt'la 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara, Kuzey Ege, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Karadeniz, Akdeniz bölgesinin iç kesimleriyle Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Tekirdağ, Kırklareli'nin güneyi, İstanbul, Avrupa yakasının batısıyla Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye, yağış olan yerlerde mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Reklamlar.
3: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres: Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
4: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran, uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisaroni Mahallesi, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0536 615 7161 0372 623 1078. Yakomuz Balık Restoran. Serkan Köktürk.
5: Güven Lokantası günün her saati sıcacık çorba çeşitlerimiz ile kelle paça, ayak paça, işkembe, mercimek, ezogelin, atom çorbası ile hizmetinizde.
6: Döner, tavuk döner çeşitleri, İskender kebap, kuzu tandır, Arnavut ciğeri, saç tava, çıtır tavuk, özel soslu makarna çeşitleri ve daha niceleri.
5: Tatlı çeşitlerimiz olarak kaymaklı ekmek kadayıf, fırın sütlaç, muhallebi, şekerpare.
6: Ve çok yakında ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz.
5: Özel gün ve geceleriniz için Kur'an, mevlit, nişan, düğün yemekleri özenle hazırlanır.
6: Bize sormadan karar vermeyin.
5: Sizlere bir telefon kadar yakınız.
6: 556 4193
5: 556 57 57.
6: Güven Lokantası Erdemir Kart.
7: Astra 67 Motors, Aurora Devrek Bayi.
8: Gücün, kalitenin ve güvenin adresi Astra 67 Motors.
7: Aurora motosiklet satış ve yetkili bayi hizmeti, motosiklet tamiri, bakım, yedek parça ve birbirinden kaliteli kask seçenekleriyle sizleri bekliyor.
8: Astra 67 Enerji İnşaat Otomotiv, Tarım Makineleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi.
7: İsmet Paşa Mahallesi, İnönü Caddesi numara 102 Taksim A.
8: 0536 684 63 61.
7: Astra

0: felsefesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres: Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 57 32, 0372 532 77 30. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
1: Aman dikkat!
2: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
1: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
2: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
1: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
2: Adres: Tekirdağ Çerkezköy.
1: Telefon 0543 576 3467.
2: Recep Odabaş.

0: Hey, Gülen Pet Shop doğru adres.
1: Mama oyuncak kalite nefes.
0: Kedi de mutlu, köpek de mutlu. Her pet için sevgi dolu.
2: Gülen Pet Shop her pet için özenle seçilmiş ürünler.
1: Gülen Pet Shop.
0: Her pet için özenle seçilmiş ürünler.
1: Akvaryum, balık, hediyelik ürünlerle Gülen Pet Shop.
0: Devrek 0541 556 81 30.

0: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
1: Devrek FM.
0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067. Devrek FM.

Sevgili Devrek FM dinleyicileri, kısa reklam ve haber ardından yeniden sizlerleyiz. Umarım gününüz keyifli geçiyordur. Şarkılarımıza kaldığımız yerden devam edelim. Mesaj ve isteklerinizi göndermeyi unutmayın. Bu şarkı benden.

Bir parça isteğim var, bir de notu var beyefendinin. Güç başkalarını yenmekte değil, kendini tanımaktadır. Huzur da orada başlar. Sokağın acımasız yaşamı bugün heyecan.

yarın verebilir ama yarın geriye çoğu zaman pişmanlık bırakır demiş. Hayat ve huzur sizlerin olsun. Diliyorum tüm hayatınız tebessümle geçsin. Hayırlı yayınlar dilerim diyor. Teşekkür ediyoruz kendisine. İsmini belirtmemiş. Tüm kader mahkumlarına devlerin aşkı büyük olur hediye ediyorum diyor. İsteğinizi yerine getireceğim birazdan.

0: 24 saat hit müzik.
1: Mutluluk bulaşıcıdır.
0: Eğlence kalıcı.
1: Müzik günün bir parçası.
0: Ritimle dans et.
1: Olmazsa olmaz.
0: Yeni heyecanlar yaşamaya hazır mısın?
1: Ritimle dans et.
0: Aç radyonu.
1: Aç radyonu.
0: Aç radyonu.
1: Aç radyonu.
0: Tüm hitlerle beraber buradayız.
1: En son hit şarkılar.
0: Buradayız. Buradayız. Buradayız. Buradayız.

0: Hell yeah!
1: En hit, en hit, en güncel Türkçe pop. Music
2: with... Evet sevgili Devrek FM dinleyenleri, bir mesajım var. Mihrimah Alya'dan gelmiş. Diyor ki, Mevsim abla seni dinliyoruz. Bana Manifest'ten Toz Pembe şarkısını açar mısın diye rica etmiş. Minik dinleyicimizi kırmıyoruz ve istediği parçayı açıyorum. Sana ve bütün arkadaşlarına gelsin.

Evet dostlar, herkese iyi günler. Ben kısa bir süreliğine beraberiz. Doğan Ayşirin, Seher Hanım sana mesaj göndermiş. Güzel bir mesaj böyle. Gerçekten okunmaya değecek bir mesaj. Kolay gelsin, ben Doğanay'ım. Sen Doğanay'sın, evet. Şirin ailesi, anne, özür dilerim. Şirin annesiyim. Zonguldak Devrek açıkta yatmakta olan oğlum Doğanay Şirin ve arkadaşlarına gelsin demiş. Güzel bir parça hediye etmiş Seher Hanım muhtemelen. İsmi Seher Hanım, evet. Şirin'in annesiyim. Zonguldak Devrek açıkta yatan oğlum Doğanay Şirin'e demiş. Güzel bir parça istemiş. Sağ olsun. İnşallah güzel bir parça göndereceğiz. Hem de en güzelini. Evet, şimdilik de bir kontrolsüz bir arkadaşımız olan bir arkadaşımız da bir şey göndermiş. Evet dostlar, güzel bir Doğan'a için özel bir şarkı göndereceğim. Aa, her seferinde aynı şarkı çıkıyor, şiir.

Duydum ki bizi bırakmaya azmediyorsun. Etme. Başka bir yar, başka bir dostla meylediyorsun. Etme. Sen yadeller dünyasında ne arıyorsun yabancı? Hangi hasta gönüllüyü kastediyorsun? Etme. Çalma bizi bizde. Çalınmış başlarına nazar ediyorsun. Etme. Ey felek harap olmuş, alt üst olmuş senin için. Bizi öyle harap, öyle alt üst ediyorsun. Etme. Ey makamı var ve yokun üzerinde olan kişi. Sen varlık sahasını öyle terk ediyorsun. Etme. Sen yüz çevirecek olsan ay kapkar olur gamdan. Ayın da evini yıkmayı kastediyorsun. Etme. Bizim dudağımız kurur. Sen kuruyacak olsan. Gözlerimizi öyle yaş dolu ediyorsun. Etme. Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer, aşka öyleyse ne diye hayret ediyorsun? Etme. Ey cennetin cehennemin elinde olduğu kişi, bizi cenneti öyle cehennem ediyorsun. Etme. Şekerliğinin içinde zehir zarar vermez bize. O zehri o şekerle sen bir ediyorsun. Etme. Bizi sevindiriyorsun. Huzurumuz kaçar öyle. Huzurumu bozuyorsun. Sen mahvediyorsun. Etme. Harama bulaşan güzelliğimin hırsızı. Ey hırsızlığa da değen hırsızlık ediyorsun. Etme. İsyan et. Ey arkadaşım, söz söyleyecek an değil. Aşkın baygınlığıyla ne meşk ediyorsun. Etme. Etme.

ve tüm sevenlere geldi mihriban. Adını andığım gece sustu, rüzgar usulca yüzüme dokundu, bir tebessümün kaldı içimde. Kalbim seni sessizce korudu mihriban. Bazı insanlar unutulur, bazı ise ömür boyu hissedilir demiş. Evet değerli un sektörünün duayeni Uncu Mustafa Efendi'ye güzel bir parça hediye etmek istiyorum. Kendisine İbrahim Tatlıses'in güzel bir parçası olan ama farklı bir tarzda olan Leyla.

Evet dostlar, güzel bir parçaydı. Ben gerçekten çok uzun bir süredir dinlemeyi arzu ettiğim bir parçaydı. Bu parçayı un sektörünün duayeni olan Uncu Mustafa'ya ben şahsen hediye ettim. Gece sustu, yıldızlar adını fısıldadı. Bir türkü düştüğü yüreğime. Adı sensin. Şimdi söz değil, hasret konuşacak. Ve her nakaratta biraz daha sana varacak gönlüm. Leylim ley demiş. Ve güzel bir parçayı da şimdi tekrar göndermek istiyorum. Doğan Ayşirin'e, Tuğçe Kocabacak'a benden hediye olsun.

Sanırım bu şarkı benden İhsan Yıldız'a ve değerli eşi Gülveren Hanım'a, Halil Bey'e ve değerli eşi Güneş Hanım'a, Tuğçe Kocabaca ve Doğan Ayşirin'e sanırım güzel bir parça olur diye düşünüyorum dostlar.

Evet dostlar, ben bu türkümüzü un sektörün duayeni olan kendini una vermiş Uncu Mustafa Efendi'ye Kara Üzüm Abbesi diyoruz.

Evet dostlar, gerçekten yüreği olanlar için güzel bir parça, olanlara tabii ki. Gerçekten beni her zaman duygulandıran bu şarkıyı Doğan Ayşirin'e, İhsan abime göndereyim. Onlar da aşk insanı.

Arkadaşlar, güzel bir parça. Gerçekten bugün duygusallığın dibine vurduğumuz gün. Hani gönül isterdi böyle güzel bir parçayı Uncu Mustafa'ya hediye etmek isterdim ama söylemesi bile tuhaf duran bir durum. Onun için tüm sevenlere gelsin.

bazı yaralar görünmez. Ama her nefes kendini hatırlatır. Kimi gider ardına bakmadan, kimi bir ömür bekleyerek tüketir. Ve bazen en derin acıyı, bizi en çok sevdiğini söyleyen bırakır. Şimdi yüreğimize dokunacak bir şarkı. Acı veriyor.

Evet dostlar, acı veren aşkılı şarkıların dip noktasındayız. Sağ olsun beni şu an zahmet verip de dinleyen Uncu Mustafa'ya ve değerli kader mahkum arkadaşlarımıza hepsine çok teşekkür ediyorum. İnşallah beni dinleyip de mikrofondaki güzel sesimizi duyan herkese çok teşekkürler. Tabii ki sizin için güzel bir parça ve bu parçayı Uncu Mustafa ve sevenlerine gelsin.

Fotoğraf. Evet dostlar, gerçekten güzel parçaydı. Bugün sizin için güzel parçalar seçtik. Tabii ki bizim evet, bir mesajımız var. Merhabalar. Mevsim abla diyor. Mevsim abla benden önceki teyzenin ismi. Mevsim abla, Mevsim hanım. Mevsim A1 koğuşundaki hanımefendiler, Gülcan hanımefendi demiş ki merhaba Mevsim abla veya da Mevsim teyze de olabilir arkadaşlar. Ben A1 koğuşundan Gülcan. Yine A1 koğuşunda ikizim Kübra Sarı'ya Derya Bedavacı'dan Hasret Düzleriz şarkısını istiyorum. Not aramıza hoş geldin Kübra. Bu şarkıyı Kübra ve Serkan Kaşıkçı'ya çiftine armağan ediyorum. İyi yayınlar dilerim demiş. Teşekkür etmiş. Gülcan Hanım, ikizim Kübra Sarı'ya Derya Bedavacı'dan Rüzgarlar şarkısını istiyormuş. Yani Hasret Rüzgarları şarkısını istiyormuş. Gerçekten güzel bir parça. Benim de gerçekten dinlemekten haz aldığım bir şarkı demek isterdim ama hiç dinlemediğim için şey diyemiyorum. Bu şarkıyı değerli Gülcan Hanım, Kübra ve Serkan Kaşıkçı çiftine armağan ediyormuş. Biz de o şarkıyı sizler için çalacağız ama ilk önce bir parçam var, ondan sonra gelsin. Aslında rüzgarı ifade eden bir parça değil ama tam aksi de olabilir. Genellikle benim eskiden çok sevdiğim, belki sizin hoşunuza gider düşüncesiyle gönderiyorum arkadaşlar. Buyurun.

Evet dostlar. Evet dostlar. Güzel. Seni düşünmek güzel şey. Ümitli şey. Dünyanın en güzel sesinden en güzel şarkıyı dinlemek gibi bir şey. Fakat artık ümit yetmiyor bana. Ben artık şarkıyı dinlemek değil, şarkıyı söylemek istiyorum.

0: Ben sana mecburum.
1: Bilemezsin.
0: Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerin. Ben sana mecburum, bilemezsin. İçimi seninle ısıtıyorum.
1: Sen bilemezsin.
0: Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor. Bu şehir o eski İstanbul mudur?
1: Karanlıkta bulutlar parçalanıyor. Sokak lambaları birden yanıyor. Kaldırımlarda yağmur kokusu. Ben sana mecburum, sen yoksun.
0: Kimi
1: sevmek? Zaman recil korkusu. İnsan bir akşam üstü.

ansızın yorulur. Tutsak ustura ağzında yaşamaktan, kimi zaman ellerini kırar tutkusu. Birkaç hayat çıkarır yaşamından, hangi kapıyı çalsa kimi zaman, arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu. Eski zamanlarda bir cuma çalıyor. Durup köşe başında deliksiz dinlesem, sana kullanılmamış bir gök getirsem, haftalar ellerimde ufalanıyor. Ne yapsam, ne tutsam, nereye gitsem, ben sana mecburum sen yokken. Belki Haziran'da mavi benekli çocuksun. Ah seni bilmiyorum, kimseler bilmiyor. Bir şilep sızıyor ınsızın gözlerinden. Belki Yeşilköy'de uçağa biniyorsun. Bütün ıslanmışsın, tüylerin ürperiyor. Belki körsün, kırılmışsın, telaş içindesin. Kötü rüzgar saçlarını götürüyor. Ne vakit bir yaşamak düşünsem, bir kurt sofrasında belki zor. Ayıpsız fakat ellerimiz kirletmeden, ne vakit bir yaşamak düşünsem, susayıp adınla başlıyorum. İçim sıra kımıldıyor gizli denizlerin. Hayır, başka türlü olmayacak. Ben sana mecburum, bilemezsin.

seni anlayabilmek, iyi çocuklara, kahramanlara seni anlatabilmek seni. Namussuza, halden bilmeze, kahpe yalana. Art arda kaç zemheri. Kurt uyur, kuş uyur, zindan uyurdu. Dışarıda gürül gürül akan bir dünya. Bir ben uyumadım. Kaç leylim bahar. Hasretinden prangalar eskitirim. Saçlarına kan gülleri takayım. Bir o yana, bir bu yana. Seni bağırabilsem seni. Dipsiz kuyulara, akan yıldızlara. Bir kübrü kibrit çöpüne varana. Okyanusun en ıssız dalgasına. Düşmüş bir kibrit çöpüne. Yitirmiş tılsımını ilk sevmelerin, yitirmiş öpücüklerin payı yok. Abansız inen akşamlardan bir kadeh, bir cigara dalıp gidene seni anlatabilsem seni. Yokluğun cehennemin öbür adıdır. Üşüyorum, kapama gözlerini. Kapama gözlerini. Gözlerini kapama.

Monna Rosa, siyah güller, ak güller. Burayı fısıltayı yakın ama net. Monna Rosa, siyah güller, ak güller. Ulur aya karşı kirli çakallar. Monna Rosa, bugün bende bir hal var. Yağmur iğri iğri düşer toprağa. Zeytin ağacının karanlığıdır derken kelimeler. Zambaklar en ıssız yerlerde açar. Bir mumun ardında bekleyen rüzgar. Işıksız ruhu sallar da durur. Ellerin, ellerin ve parmakların ve hızlı. Ellerinden belli olur bir kadın. Açma pencereni, perdeleri çek. Monna Rosa, seni görmeliyim.

0: Mona Rosa.
1: Seni görmeliyim. Bir bakışın ölmem için yetecek.

Gece saat 12'yi geçmişti. Şehir uyuyordu. Ama bir adam oturduğu banktan bir türlü kalkmıyordu. Elindeki telefonun ekranı defalarca yanıp sönüyor, yine kararıyordu. Son mesajı tam 23 kez okumuştu. Her şey için teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Oysa teşekkür edilecek hiçbir şey yoktu. Çünkü sevda teşekkür ederek bitmezdi. Kadın yavaş yavaş yürümeye başladı. Adam sadece arkasına baktı. Seslense belki dönecekti. Koşsa belki yetişecekti. Sarılıp kal dese belki hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı ama yine de birlikte olacaklardı. Ama insan bazen en çok söylemek istediği sözü söyleyemez. Aralarındaki mesafe birkaç adım değildi artık. Bir ömürdü. Kadın sokağın köşesine geldi. Bir an durdu. Belki arkasına bakacaktı. Adam nefesini tuttu. Ama bakmadı. Ve o gece bir aşkın en ağır cümlesi dudaklardan değil yüreğin içinden sessizce döküldü. Gitme. Ne olur? Gitme bu gece. Gitme bu gece. Ne olur? Gitme.

0: Hell yeah.
1: En hit. En hit. En güncel Türkçe pop. Music with.
2: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.
3: Evet sevgili Devrek FM dinleyenleri, Recep Bey'in ardından mikrofonu ben

0: 24 saat hit müzik.
1: Mutluluk bulaşıcıdır.
0: Eğlence kalıcı.
1: Müzik günün bir parçası.
0: Ritimle dans et.
1: Olmazsa olmaz.
0: Yeni heyecanlar yaşamaya hazır mısın?
1: Ritimle dans et.
0: Aç radyonu.
1: Aç radyonu.
0: Aç radyonu.
1: Aç radyonu.
0: Tüm hitlerle beraber buradayız.
1: En son hit şarkılar.
0: Buradayız. Şarkılar. Buradayız.

Bir parçayla devam ettik. Yaz sıcakları hepimizi zorlarken sokakta yaşam mücadelesi veren can dostlarımızı unutmayalım dostlar. Evinizin ya da iş yerinizin önüne bırakacağınız bir kap temiz su ve biraz mama onlar için hayati önem taşıyor. Devrek FM'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Duyarlılığınız için teşekkür ediyorum.

Mesajlarımı okumaya devam ediyorum. Merhabalar, iyi yayınlar. Sıradaki şarkıyı Beycuma M tipi kapalı cezaevi A1 koğuşunda yatmakta olan ablam Kezban Çakıcı'ya ve koğuş arkadaşlarına armağan ediyorum demiş. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bizden de selamlar. Sıradaki parçayla devam edelim.

Peki efendim dinleyenleri, bir mesajım daha var. Ankara Polatlı'dan Beycuma C10 koğuşundaki oğlum Okan Bakır için Serkan Reçber'den Gelir Gelir parçasını paylaşırsanız sevinirim, iyi yayınlar demiş. Bir mesajım daha var. Kendisine teşekkür ediyorum. Merhabalar, hayırlı yayınlar Mevsim Hanım. Beycuma Kapalı A1 koğuşundan Ceren ben. İstek ricam var. Blok 3'ten Kusura Bakma parçasını istiyorum. A1 koğuşuna armağan ediyorum. Dinlemedeyiz, çalarsan seviniriz. Hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Bizlerden de kendilerine selam olsun. İstek parçalarınızı çalmaya devam ediyorum.

Sevgili Devrek Efem ailem, bugünkü yayınımızın da sonuna geldik. Ben Mevsim. Bugün de sesime, sohbetime ve birbirinden güzel hisseklerinize ortak olduğunuz için hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Sıradaki istek parçamı açıyorum. Yollarınız açık, yüzünüz hep gülsün, kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın. Bir sonraki yayında yine aynı frekansta, aynı samimiyetle buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, NATO zirvesi kapsamında il genelinde uygulanacak güvenlik tedbirlerine ilişkin görevli emniyet müdürleriyle koordinasyon ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. İçişleri Bakanlığı 14 ilde siber suçlara yönelik son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 306 şüphelinin yakalandığını, 18'inin tutuklandığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan kararlara göre Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'la enerji sektöründe çeşitli görevlerde bulunan Ahmet Çağrı Çiçek, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu üyesi oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığına da Ahmet Hamdi Atalay atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan karara göre sigarayı bırakma tedavisi alan 1 milyon kişiye herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın ücretsiz ilaç ve nikotin replasman desteği sunulacak. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 2645'e çıktığı bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze törenleri nedeniyle müzakerelere geçici olarak ara verdiklerini belirterek cenaze nedeniyle onlara bir hafta izin verdik dedi.
1: Spor.
0: 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Mısır, Avusturya'yı normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten karşılaşmada seri penaltı atışları sonucu 4-2 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Basketbol FIBA 17 yaş altı Dünya Kupası çeyrek finalinde Türkiye, Fransa'yı 94-87 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Trabzonspor Teknik Direktör Fatih Tekke'nin 2029 yılına kadar devam eden sözleşmesinde ücret revizyonuna gitti. Bordo Mavili Kulüp deneyimli teknik adamın 2026-2027 sezonu için net 90 milyon lira olan ücretini 150 milyon liraya yükseltti. Samsun Spor daha önce prensip anlaşmasına vardığı kaleci Bilal Beyazıt'ta 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara, Kuzey Ege, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Karadeniz, Akdeniz bölgesinin iç kesimleriyle Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Tekirdağ, Kırklareli'nin güneyi, İstanbul, Avrupa yakasının batısıyla Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye, yağış olan yerlerde mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Reklamlar.
3: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
4: Yakomoz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Piryos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomoz Balık Restoran, uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomoz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomoz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomoz Balık Restoran, Filios Hisaroni Mahallesi, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0536 615 7161 0372 623 1078. Yakomoz Balık Restoran, Serkan Köktürk. Batı Karadeniz'in yeni alışveriş gücü Uyum Gross Market.
3: Bölgenin en büyük toptan ve perakende alışveriş merkezi şimdi Çaycuma'da.
4: Yüzlerce markada dev indirimler, binlerce ürün çeşidi, uygun fiyat ve kaliteli hizmet.
3: Ailenizin ve işletmenizin tüm ihtiyaçları tek çatı altında.
4: Pehlivanlar Mahallesi, Hisar Caddesi numara 61, Çaycuma.
3: Kentin tanınmış iş insanı Hasan Ali Gülay ve ailesinin bölgeye kazandırdığı bu dev yatırım, alışverişin yeni adresi oluyor.
4: Uyum Gross Market.
3: Fiyatta avantaj, alışverişte güven, kalitede uyum.
4: Uyum Gross Market. Büyük alışverişin büyük adresi.
3: Köfteci Selami. Çaycuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı üzeri Bakacakkadı Beldesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732, 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu. Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
2: Devrek FM.
3: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067. Devrek FM.

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, NATO zirvesi kapsamında il genelinde uygulanacak güvenlik tedbirlerine ilişkin görevli emniyet müdürleriyle koordinasyon ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. İçişleri Bakanlığı 14 ilde siber suçlara yönelik son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 306 şüphelinin yakalandığını, 18'inin tutuklandığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan kararlara göre Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'la enerji sektöründe çeşitli görevlerde bulunan Ahmet Çağrı Çiçek, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu üyesi oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığına da Ahmet Hamdi Atalay atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan karara göre sigarayı bırakma tedavisi alan 1 milyon kişiye herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın ücretsiz ilaç ve nikotin replasman desteği sunulacak. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 2645'e çıktığı bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze törenleri nedeniyle müzakerelere geçici olarak ara verdiklerini belirterek cenaze nedeniyle onlara bir hafta izin verdik dedi. Spor. 2026 FIFA Dünya Kupası son 30

0: İki turunda Mısır, Avusturya'yı normal süresi ve uzatma bölümü bir bir biten karşılaşmada seri penaltı atışları sonucu 4-2 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Basketbol FIBA 17 yaş altı Dünya Kupası çeyrek finalinde Türkiye Fransa'yı 94-87 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Trabzonspor Teknik Direktör Fatih Tekke'nin 2029 yılına kadar devam eden sözleşmesinde ücret revizyonuna gitti. Bordo Mavili Kulüp deneyimli teknik adamın 2026-2027 sezonu için net 90 milyon lira olan ücretini 150 milyon liraya yükseltti. Samsunspor daha önce prensip anlaşmasına vardığı kaleci Bilal Beyazıt'la 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara, Kuzey Ege, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Karadeniz, Akdeniz bölgesinin iç kesimleriyle Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Tekirdağ, Kırklareli'nin güneyi, İstanbul, Avrupa yakasının batısıyla Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye, yağış olan yerlerde mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.
1: Haber. Reklamlar. Astra 67 Motors, Aurora Devrek Bayi.
2: Gücün, kalitenin ve güvenin adresi Astra 67 Motors.
1: Aurora Motosiklet Satış ve Yetkili Bayi Hizmeti. Motosiklet tamiri, bakım, yedek parça ve birbirinden kaliteli kask seçenekleriyle sizleri bekliyor.
2: Astra 67 Enerji İnşaat Otomotiv, Tarım Makineleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi.
1: İsmet Paşa Mahallesi, İnönü Caddesi numara 102 Taksim A.
2: 0536 684 63 61.
1: Astra 67 Motors. Yola güvenle çık, farkını hisset.
3: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda salata ve bol çeşitli meze eşliğinde üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisaroni Mahallesi, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 10 78. Yakomuz Balık Restoran, Serkan Köktürk.

0: Hey, Gülen Pet Shop doğru adres.
1: Mama, oyuncak, kalite nefes.
0: Kedi de mutlu, köpek de mutlu. Her pet için sevgi dolu.
2: Gülen Pet Shop, her pet için özenle seçilmiş ürünler.
1: Gülen Pet Shop.
0: Her pet için özenle seçilmiş ürünler.
1: Akvaryum, balık, hediyelik ürünlerle Gülen Pet Shop.
0: Devrek 0541 556 81 30.

0: Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
1: Nova Pide Börek Salonu.
2: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
1: Ayrıca Trendyol, Getir Yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
2: Telefon 0501 737 67.
3: Güven Lokantası günün her saati sıcacık çorba çeşitlerimiz ile kelle paça, ayak paça, işkembe, mercimek, ezogelin, atom çorbası ile hizmetinizde.
4: Döner, tavuk döner çeşitleri, İskender kebap, kuzu tandır, Arnavut ciğeri, saç tava, çıtır tavuk, özel soslu makarna çeşitleri ve daha niceleri.
3: Tatlı çeşitlerimiz olarak kaymaklı ekmek kadayıf, fırın sütlaç, muhallebi, şekerpare.
4: Ve çok yakında ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz.
3: Özel gün ve geceleriniz için Kur'an, mevlit, nişan, düğün yemekleri özenle hazırlanır.
4: Bize sormadan karar vermeyin.
3: Sizlere bir telefon kadar yakınız.
4: 556 4193
3: 556 57 57.
4: Güven Lokantası. Erdemir Kart. Bostancı Sigorta, İsmet ve Rıza Bostancı.
3: Hayatta sürprizler olabilir ama önlemini almak sizin elinizde.
4: Aracınızı, evinizi, iş yerinizi ve sevdiklerinizi güvence altına almak için doğru adres. Bostancı Sigorta.
3: Trafik sigortası, kasko, konut sigortası, DASK.
4: Tamamlayıcı sağlık, ferdi kaza, seyahat sigortası ve daha fazlası.
3: Güvenin adresi, hızlı çözümün adı, İsmet ve Rıza Bostancı Sigorta.
4: Bugün arayın, yarın değil.
3: İsmet ve Rıza Bostancı Sigorta adres, Yeni Mahalle Kantarcılar Sokak numara 9 Devrek.
4: Telefon 0532 621 5807.
3: 0545 792 86 69.
0: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
1: Batı Karadeniz'in yeni alışveriş gücü Uyum Gross Market.
5: Bölgenin en büyük toptan ve perakende alışveriş merkezi şimdi Çaycuma'da.
1: Yüzlerce markada dev indirimler, binlerce ürün çeşidi, uygun fiyat ve kaliteli hizmet.
5: Ailenizin ve işletmenizin tüm ihtiyaçları tek çatı altında.
1: Pehlivanlar Mahallesi, Hisar Caddesi numara 61, Çaycuma.
5: Kentin tanınmış iş insanı Hasan Ali Gülay ve ailesinin bölgeye kazandırdığı bu dev yatırım, alışverişin yeni adresi oluyor.
1: Uyum Gross Market.
5: Fiyatta avantaj, alışverişte güven, kalitede uyum.
1: Uyum Gross Market. Büyük alışverişin büyük adresi.
0: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
1: Ağacın sanata dönüştürüldüğü adres Bertun Bastonculuk. Her yaşa, her tarza uygun. Her türlü baston çeşitleri, hediyelik baston çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Baston ve hediyeliklerinize özel isim yazılır. Ürün çeşitlerimizi Instagram hesabımız Bertun Bastonculuk sayfamızdan görebilirsiniz ve sayfadan DM'den mesaj atarak iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca 0537 481 4636 nolu telefon numarasından detaylı bilgi alabilirsiniz. Mehmet Böcekli. Adres İstanbul Başakşehir Şahintepe Mahallesi Şirin Sokak numara 54'te. Ağaç sanattır. Sanat Bertun Bastonculuk'tadır.
6: Devrek FM
0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067. Devrek FM.

0: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
1: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
2: Devrek FM.

0: Çınar Mobilya'yla evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Koltuk takımları 49.900 lira.
0: Yatak odası takımları 56 bin lira.
1: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Devrek istikbal mağazamıza özel, üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
1: Sınırlı stok ile satışta.
0: Üstelik satın aldığınız ürünleri ihtiyaç duyduğunuz tarihe kadar depolarımızda güvenle bekletebilir, hızlı ve sorunsuz teslimatla profesyonel kurulum hizmetimizin rahatlığını yaşayabilirsiniz.
1: Evinizin her köşesine değer katacak gümüş suyu halıları, modern ve klasik yüzlerce desen seçeneğiyle Çınar Mobilya'da.
0: Ayrıca Doğu Ev Tekstili koleksiyonunda nevresim takımları, battaniyeler, yorganlar, yastıklar ve şık dekoratif tekstil ürünleri avantajlı kampanyalarla sizleri bekliyor.
1: Üstelik Çınar Mobilya Devrek'te uzman iç mimarımız, evinizin ölçülerine ve tarzınıza uygun mobilya seçimlerinde destek vererek hayalinizdeki yaşam alanını oluşturmanıza yardımcı oluyor.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar, Devrek. Evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Devrek'te güvenin ve tecrübenin adresi Çınar Mobilya, istikbalin avantaj dolu kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
0: Yeni evlenecek çiftlere özel istikbal düğün paketlerinde birbirinden şık yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan seçenekleri, 124 bin lira gibi avantajlı fiyatlarla sizlerle.
1: İstikbalin seçili ürünlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları ve cazip ödeme koşulları sizleri bekliyor.
0: Koltuk takımları 49.900 lira.
1: Yatak odası takımları 56 bin lira.
0: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek istikbal mağazamıza özel üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
0: Sınırlı stok ile satışta.
1: Çınar Mobilya Devrek. Hayalinizdeki evi birlikte kuralım.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar. Güvenin adı Günoğlu Ticaret.
1: Mustafa Günoğlu, Günoğlu Zahirecilik.
0: Çift Leylek Un, Hekimoğlu Un.
1: Sipi Yem Bayi, Milan Gaz ve Likit Gaz Bayi.
0: Saka Su Bayi, Uludağ Soda ve Meşrubat Çeşitleri.
1: Elektrikli ev aletlerinde de doğru tercih.
0: Günoğlu Ticaret, kalite, güven, uygun fiyat.
1: Mustafa Günoğlu farkıyla.
0: Yeni Mahalle Vedat Ali Özkan Caddesi numara 70, Devrek Zonguldak.
1: 0372 556 1476.
0: 0530 212 59 56.
2: Devrek FM 93.0.

0: reklamlar.
1: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
2: Batı Karadeniz'in yeni alışveriş gücü Uyum Gross Market.
3: Bölgenin en büyük toptan ve perakende alışveriş merkezi şimdi Çaycuma'da.
2: Yüzlerce markada dev indirimler, binlerce ürün çeşidi, uygun fiyat ve kaliteli hizmet.
3: Ailenizin ve işletmenizin tüm ihtiyaçları tek çatı altında.
2: Pehlivanlar Mahallesi, Hisar Caddesi numara 61, Çaycuma.
3: Kentin tanınmış iş insanı Hasan Ali Gülay ve ailesinin bölgeye kazandırdığı bu dev yatırım, alışverişin yeni adresi oluyor.
2: Uyum Gross Market.
3: Fiyatta avantaj, alışverişte güven, kalitede uyum.
2: Uyum Gross Market. Büyük alışverişin büyük adresi. Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
3: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
2: Ev iş yeri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
3: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
2: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
3: Adres: Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
2: Telefon 0542 214 66 45.
4: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran, uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisarönü Mahallesi, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 10 78. Yakomuz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
1: Köfteci Selami. Çaycuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres: Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çaycuma, Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 57 32 0372 532 77 30. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
2: Nova Pide Börek Salonu.
3: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek, Zonguldak adresinde sizlerle.
2: Ayrıca Trendyol, Getir Yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
3: Telefon 0501 737 67.
5: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
1: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları, her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres: Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 60 37. Albuzlar Düğün Salonları.
5: Devrek FM.
1: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
0: 93.0 Devrek FM.

Mevsim rüzgarları ne zaman eserse, o zaman hatırlarım çocukluk rüyalarım, şeytan uçurtmalarım. Öper beni annem yanaklarımdan, güzel bir rüyada sanki sevdiklerim

kısaya yağmur, kız kulesi ve adalar. Ah burada olsam çok güzel.

zaman kolay değil. Sevmeden sevişmek, tanımak bir vücudu yavaşça öğrenmek.

biraz kilo almış, ağlamış yine, rümenleri akıyor. Akşama doğru azalırsa yağmur, kız kulesi ve adalar. Ah burada olsan çok güzel.

0: İstanbul'da trafik akışı akşam saatlerinin yoğunluğuyla birlikte yavaşlamış durumda. Köprü istikametinde Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde araç yoğunluğu gösteriyor.
1: İstanbul'da akşam saatleri itibariyle parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili oluyor. Şehrin kuzey ve yüksek kesimlerinde yer yer hafif yağış uçuşları gözlenirken, merkez ilçelerde yağışın kısa süreli ve hafif olması bekleniyor.
2: Akşam saatlerinde yer yer hafif yağışlı birlikte devam ediyor. Şehrin bazı bölgelerinde kısa süreli yağmur geçişleri görülürken, hava sıcaklığı 11 derece civarında seyrediyor. Gece saatlerinde
3: radyolarını yeni açanlar için İstanbul'da trafik durumunu aktarıyoruz. Beşiktaş ve Zincirlikuyu arasında yoğunluk devam ediyor. Levent ve çevresinde ana arterlerde trafik akışı ağır ilerliyor.
0: Sürücülerin dikkatli olmaları.
1: Rüzgar kuzey doğusundan hafif, zaman zaman orta kuvvetli esiyor. Özellikle gece saatlerinde dışarıda olacak vatandaşların tedbirli olmaları öneriliyor.
2: Rüzgar kuzey yönünden hafif esiyor. Gökyüzü gri, şehirse her zamanki gibi hareketli.
3: Ve az önce Cem Adrian'dan bir Teoman şarkısı dinledik. Yayınımız devam ediyor. Herkese iyi yolculuklar.
4: Devrek FM 93.0.

0: reklamlar. Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
1: Aman dikkat!
2: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
1: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
2: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
1: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
2: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
1: Telefon 0543 576 34 67.
2: Recep Odabaş.
3: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çay Cuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çay Cuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çay Cuma Zonguldak. İletişim 0552 560 6713, 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
0: Devrek FM.
3: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507-380-0067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507-380-0067. Devrek FM. 0607.
4: Devrek FM. Devrek FM 93.0.

Dünyada her şey normal gibi duruyor ama havada tuhaf bir eksiklik geziniyor. Rüzgar bir an vuruyor, sesler biraz daha kısılıyor. O günün içinde küçük bir boşluk açılıyor sanki, anladın mı? Ve her şey okeymiş gibi davranıyorsun ama o sessiz yerden öyle bir çığlık yükseliyor ki anlıyorsun artık dönmeyeceğim.

0: reklamlar.
1: Aman dikkat!
2: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi Servisi ile yapıyoruz.
1: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
2: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
1: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
2: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
1: Telefon 0543 576 3467.
2: Recep Odabaş.
1: Nova Pide Börek Salonu.
2: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
1: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
2: Telefon 0501 737 67.
1: Miraç Yapı Dekor, Kürşat Toksoy.
2: Boyada sanat ilkesiyle.
1: Eviniz, iş yeriniz veya yaşam alanlarınız artık daha modern, daha şık ve daha estetik.
2: Miraç Yapı Dekor, boya, dekorasyon, tadilat ve yenileme çalışmalarında kaliteli işçilik ve profesyonel çözümler sunmak amacıyla kurulmuş, müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir firmadır.
1: İletişim 0535 545 7169.
2: Miraç Yapı Dekor, Devrek, Kürşat Toksoy.
1: Ağacın sanata dönüştürüldüğü adres Bertun Bastonculuk. Her yaşa, her tarza uygun. Her türlü baston çeşitleri. Hediyelik baston çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Baston ve hediyeliklerinize özel isim yazılır. Ürün çeşitlerimizi Instagram hesabımız Bertun Bastonculuk sayfamızdan görebilirsiniz ve sayfadan DM'den mesaj atarak iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca 0537 481 46 36 nolu telefon numarasından detaylı bilgi alabilirsiniz. Mehmet Böcekli. Adres İstanbul Başakşehir Şahintepe Mahallesi Şirin Sokak numara 54'te. Ağaç sanattır, sanat Bertun Bastonculuk'tadır.
3: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çay Cuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çay Cuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çay Cuma Zonguldak. İletişim 0552 560 67 13. 0552 560 67 13. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
1: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
2: Doğal gaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
1: Ev iş yeri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
2: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
1: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
2: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
1: Telefon 0542 214 66 45.
2: Doğan Birlik.
4: Sabah 08'de Devrek'ten hareket, akşam 18 ve 19 dönüş seferleriyle serinliğin ve maviliğin tadını çıkarın.
2: Denize karşı evimiz yok belki ama gökyüzüne karşı hayallerimiz var.
4: Şehrin sıcağından uzaklaşın, Mugada'nın eşsiz sahiline ulaşın.
2: Kumun, denizin ve temiz havanın keyfini yaşayın.
4: Devrek 0372 556 1888. İbrahim Bey 0546 979 8096.
1: Batı Karadeniz'in yeni alışveriş gücü Uyum Gross Market.
2: Bölgenin en büyük toptan ve perakende alışveriş merkezi şimdi Çaycuma'da.
1: Yüzlerce markada dev indirimler, binlerce ürün çeşidi, uygun fiyat ve kaliteli hizmet.
2: Ailenizin ve işletmenizin tüm ihtiyaçları tek çatı altında.
1: Pehlivanlar Mahallesi, Hisar Caddesi numara 61, Çaycuma.
2: Kentin tanınmış iş insanı Hasan Ali Gülay ve ailesinin bölgeye kazandırdığı bu dev yatırım, alışverişin yeni adresi oluyor.
1: Uyum Gross Market.
2: Fiyatta avantaj, alışverişte güven, kalitede uyum.
1: Uyum Gross Market. Büyük alışverişin büyük adresi.
5: Devrek FM.
3: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
0: 93.0 Devrek FM.

0: Devrek FM 93.0
1: www.radyodevrek.com.tr
2: Tıkla dinle, tıkla haberdar ol.
3: Tıkla haberdar ol.
1: www.radyodevrek.com.tr
2: İnternetin olduğu her yerde. Tıkla sende dinle.
1: www.radyodevrek.com.tr
2: Programcılar, haberler, müzik, istek. Hepsi bir yerde.
1: www.radyodevrek.com.tr
2: Nerede olursanız olun, siz de tıklayın ve dinleyin.
1: Devrek FM'i www.radyodevrek.com.tr adresinden canlı canlı dinleyebilir, takip edebilirsiniz.
2: Bitmedi.
3: Bitmedi.
1: İster cep telefonu ister tablet, hemen Google Play Store'a girin ve Devrek FM yazarak uygulamamızı bulup yükleyin.
2: Artık istediğin her yerde radyomuzu dinleyebilir. Yayın akışımızdan, yeniliklerimizden haberdar olabilirsiniz.
1: İlkleri her zaman Devrek FM yapar. Bizi takip etmeye devam edin.
0: Bölgenin tek kral radyosu 93.0 Devrek FM.
4: Hakan'la Silinmeyen Hatıralar yayında.
5: Hakan'la Silinmeyen Hatıralar 93.0 Devrek FM.

0: Efendim herkeslere merhabalar, sevgiler, saygılar, selamlar olsun. Alemdeki tüm güzel insanlara, tüm Devrik FM dinleyicilerine Hakan'dan selamlar olsun. Güzel bir günde, güzel bir cumartesi gününde sizlerle beraberiz. 7-4 Temmuz 2026 günlerden güzel bir cumartesi akşamı geldik buradayız. Kendi saatimizde sizlerle beraberiz. Sesimizin, sevgimizin, yüreğimizin ulaştığı tüm gönüllere, tüm yüreklere kocaman kocaman selamlar olsun. Program başladı. Her zaman olduğu gibi güzel bir Yaşayan Efsane yorumu sizlerle beraber oldu. Sonrasına yine güzel bir Yaşayan Efsane yorumuyla yolculuğumuz başlayacak. Hemen sonrasına da sizlerden gelen mesajları, istekleri, duyguları dile getirmeye çalışacağız. 24'e kadar buralarda sizlerle beraber olacağız değerli dostlar. Şöyle hemen WhatsApp hattımızı hatırlatalım değerli dostlar. 0507-380-0067 değerli dostlar. Mesajlar, duygular için bizlere ulaşabileceksiniz. Hemen sonrasına abone olabilirsiniz. Bugün ve yarın için değerli dostlar. Kader Mahkumu yakınları, şarkılarınızı, isteklerinizi çaldırmak isterseniz eğer abone olabilirsiniz. Bugün veya yarın. Yani iki gün boyunca abone olan tüm sevenlerimizin tüm isteklerini, tüm şarkılarına yer vermiş olacağız değerli dostlar, bilginiz olsun. Hemen şöyle ikinci güzel Yaşayan Efsane yorumuyla birlikteliğimiz başlasın. Hemen sonrasında da mesajlar, isteklerle, duygularla buralarda sizlerle beraber olacağız diyelim ve şöyle Cengiz Baba'nın en çok sevilen şarkılardan bir tanesiyle yolculuğumuz başlasın. Ne diyelim? Cengiz Baba yorumu gelsin. Sonrasında da açılış şarkılarımız, hemen sonrasında da yolculuğumuz başlayacak değerli dostlar. İstanbul bugün yağmur yağdı biliyorsunuz. Şöyle ben de Cengiz Baba'nın ikinci güzel şarkısı Yağmurla Ağladım diyelim. Sonrasında açılış şarkılarımız, sonrasında mesajlarla buralardayız.
1: Hakan'la silinmeyen hatıralar.

0: takarak aşk kanadını ve yanına geleceğim yakında yine güzel bir şarkı sizlerle beraber oldu değerli dostlar. Hemen şöyle gelen mesajlara bakacağız. Yorumları paylaşacağız değerli dostlar. Mesajlar, duygular için bizlere ulaşabileceksiniz diyelim ve şöyle bakalım. İlk mesaj ve abone olan sevgili Mehmet kardeşime teşekkür ediyorum. Mehmet Turan, Turhan bizlere abone oldu. Teşekkür ediyoruz. Dediğimiz gibi bugün ve yarın için bizlere abone olabilirsiniz. Detaylı bilgi almak için de yine kendi numarama yazabilirsiniz. 0538 984 28 43'e detaylı bilgi alabilirsiniz veya radyomuzun WhatsApp hattına da mesajları ve abone olmak istediğinizi dile getirirseniz paylaşacağız. Bilginiz olsun. Silivri'nin Ayaz'ında bölüştük ekmeğimizi. Diyarbakır şahittir, bozmadık hiç andımızı. Kader vurdu, duvar ördü, eğmedik başımızı. Dava uğruna yatan can abim, doluna ince. Kumurgazı derler adına, namı yürür önden diyor. Bayburt'un yiğiti, yiğit kanı vazgeçer mi hiç sözünden? Gözümüz arkada kalmaz, eminiz biz özden. Hasret kokar ranzalardan, geçen abim doluna inci. Şimdi devrek yollarında, Zonguldak'ta açıktasın diyor. Benden orada olsan da her an bizimlesin. Sen o mert duruşunda devamının en hasısın diyor. Gelecek güzel günler müjdeleyen abim diyor doluna ince. Kardeşin unutmaz o omuz omuza geçen günleri. Gönül bağımız yıkar inan en kalın demirleri. Şafak elbet sökecek, açılacak özgürlük kapılarını. Selam olsun sana davası ak abim doluna ince. Sezen Aksu'dan Ben de Yoluma Giderim şarkısını istemiş. Ey sevdiğim ciğerparem diyerek de mesajı nihayet erdirmiş. Teşekkür ediyoruz. 0538 984 28 43 sonu 2058 olan oraya mesajınızı bekliyorum. Detaylı bilgi sizlere aktaracağım. Selamünaleyküm Hakan Bey, hayırlı yayınlar. Karadeniz Ereğli'den Mustafa ben. Mustafa, gün gecelen bir şarkı istemişsin. Abone olursan şarkınız çalınacak, bilginiz olsun sevgili Mustafa abicim. Abone olun, şarkınıza yer verelim. Bir parça çalar mısınız? Sıradaki en güzel parçaları Beycuma Kapalı A1 koğuşunda bulunan hayatımın sevdiğim eşime armağan ediyorum. Not diyor, uzaktan sevmek daha güzeldir bazen. Ne incitir ne de acıtır, ne yaralar ne de kanatır diyerek de mesajına nihayet erdirmiş. Teşekkürler. Hayırlı akşamlar abi, ben Nimet Kocasoy, eşim Beycuma'da yatıyor, onu çok seviyorum. Onu çok özledim kalbim aslan kocam, yine beraber olacağız. Evde yokluğun çok belli, sesini çok arıyorum diyor. Rabbim dua ediyorum bizi kavuştursun diye, sen dua et olur mu diyor aslan parçam. Kolay gelsin abim diyerek de mesajı nihayet erdirmiş. Teşekkür ediyoruz. Merhabalar, kolay gelsin. Sıradaki parça B Cuma A4 koğuşunda ve Devrek B6 koğuşunda armağan olsun. Gönlü güzel insanlara gelsin diyor. Peki sevgili Caner ulaştırmış bu güzel mesajı. Teşekkür ediyoruz. Evet, devam edelim. Sevgili Mehmet kardeşimizin istemiş olduğu güzel bir şarkıyla devam edeceğiz. Sevgili, bu güzel şarkı kime gidiyor? Sevgili Dolunay İnce'ye geliyor. Sevgili Kumurgazlı'dan diyelim değil mi? Dolunay İnce için gelsin bu güzel şarkı. Sevgili Mehmet Turhan'dan can dostu, abisi diyelim. Sevgili dava arkadaşı Dolunay İnce'ye gelsin bu güzel şarkı. Sonrasına mesajlara buralardayız.
1: Peki nasıl istersen öyle olsun.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
2: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz teşhinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
3: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
4: 93.0 Devrek FM.
5: Hakan'la silinmeyen hatıralar.
6: Her derde deva şarkılarla.

Evet, devam ediyoruz değerli dostlar yolculuğumuza. Şöyle bakalım kimler bizlere neler ulaştırmış. Hemen şöyle gelen mesajları yorumlamaya çalışacağız değerli dostlar. Hemen sonrasında da birlikteliğimize devam edeceğiz.

Evet, bakalım hemen şöyle gelen yorumlara, gelen mesajlara değerli dostlar. Selamünaleyküm, ben Sultan Bey. Cuma C9 koğuşunda yatmakta olan Yaman Özdemir adına, kocam için seni çok seviyorum. Dünyalar yıkılsa vazgeçmem senden. İsterse binlerce göz baksın gözlerime, yine de bakmam senden başka gözlere. Sen benim gözümün gördüğü en yakışıklı adamsın diyor. Vay. Özgür günlerde kavuşmam dileğiyle diyor. Bir şarkı istekte bulunmuş. Peki paylaşacağız sevgili Sultan Hanım. Sıradaki şarkı B9 koğuşuna yatmakta olan Umut Altunkaya için çalar mısın canım yavruma gelsin demiş. Peki gelsin bakalım. Yine B9 koğuşuna yatmakta olan diyor Tanju Türk oğlu için diyor, sıradaki şarkı gelsin. Bir de yatan krala gelsin demiş. Peki gelsin bakalım. Ve sevgili Mehmet istiyor ki abi bitince diyor onu çok çok sevdiğimi söyler misin senden ricam diyor. Onu çok ama çok seviyorum, can parçam senden ricam demiş. Peki paylaştık sevgili Mehmet kardeşim. Sevgili Dolunay İnce gerçekten çok sevdiğini dile getirmiş. Onu diyor çok ama çok seviyorum söyler misiniz demiş. O benim can parçam. Vay. Peki devam edelim. Şöyle İstanbul'dan bizi dinleyen sevgili Sevda Hanım dinliyor. O da yine iki güzel şarkı isteğinde bulunmuş yeni şarkılardan. Onları da listeye dahil ettim. Öncesinde şöyle güzel bir Gökhan Namlı yorumu sizlerle beraber olsun. Ne demiş? Sıradaki parça B9 koğuşunda yatmakta olan Umut Altunkaya için gelsin canım yavrum çalar mısınız demiş. Tabii ki çalarız. Sevgili Umut Altunkaya'ya gelsin çalacağımız ve çalmış olduğumuz tüm güzel yorumlar, tüm güzel şarkılar derdi dostlar. Ve şöyle devam edelim. Gökhan Namlı yorumu gelsin. Sonrasına ne gelecek? Ayrılık zormuş diyelim. Sonrasına bir Etkin şarkısı paylaşacağım. Hemen sonrasına da mesajlarla, yorumlarla sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz. Buyurun bakalım. Sevgili Yaman Özdemir'e geliyor bu güzel şarkı eşinden. Devam ediyoruz. Yaman.

anlamakla, sabretmekle var olur. Ama biz bunu seninle başaramadık. Ve her şey olması gerektiği gibi oldu, bitti. Şimdi geriye sadece bir teşekkür kalıyor. Bana kendimi gösterdiğin için çok teşekkür ederim. Bu da olması gerekenin ta kendisi. Başaramadık. Yaşanacak

0: Evet, devam edelim. Yine son eser sevgili Etkin yorumunu sizlerle buluşturduk. Yepyeni şarkısı ilk defa Devrek FM'de sizlerle buluşturduk değerli dostlar. Hemen şöyle gelen birkaç mesaj değerlendireceğim. Sonrasında şarkılara geçiş yapacağım reklamlar öncesinde. A9 koşunda yatan Görkem Aydan, A9 koşundaki Çağdan Çelik Pehlivan, Serdar Subaşı, Tahir Akbaba, A7 koşunda yatan Alperen Oral için sevdik şarkılar gelsin diyor. Gelsin bakalım. Bakalım şöyle gelen diğer mesajlara. Selam, iyi yayınlar, kolay gelsin. Zonguldak'tan dinliyoruz sevdik şarkılar. Tüm Devrek FM halkına gelsin demiş. Gelsin bakalım. Sorunsuz yayınlar Hakan Bey. Can Kandan, Kötülerin Zamanı şarkısını çalar mısınız? Bu şarkı sana ve bana ve tüm Devrek FM dinleyicilerine gelsin. Kolay gelsin Hakan Bey diyerek de güzel bir mesaj ulaştı mı sevgili Emin Hanım. Selamlar olsun. Kendisi de biliyorsunuz hafta içi her gün 10-12 arası kulaklarınızda misafir olur. Güzel programı ve güzel şarkılarıyla sevgili Emin 54 mesmede buradan kucak dolusu selamlar, sevgiler sunmuş olalım. Çalmış olduğumuz birbirinden özel ve güzel yorumları ona da armağan etmiş olalım. Ve şöyle güzel bir İbrahim Erkal yorumuyla devam edelim. Sonrasında bir yine güzel bir şarkı sizlerle birlikte olacak. İyi kim diyeceğiz. Sonrasında da mesajlarla, reklamlar sonrasında yine mesajlarla, güzel şarkılarla buralarda sizlerle beraber olacağız. İşte İbrahim Erkal yorumu gelsin. Ne desin? Gönül limanı diyelim. Sonrasında da yolculuğumuza devam edeceğiz reklamlardan hemen sonra. İyi kim sonrasında buradayız.
1: Hakan'la silinmeyen hatıralar.

0: Bölgenin tek kral radyosu 93.0 Devrek FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Doğan Birlik.
3: Sabah 08'de Devrek'ten hareket, akşam 18 ve 19 dönüş seferleriyle serinliğin ve maviliğin tadını çıkarın.
2: Denize karşı evimiz yok belki ama gökyüzüne karşı hayallerimiz var.
3: Şehrin sıcağından uzaklaşın, Mugada'nın eşsiz sahiline ulaşın.
2: Kumun, denizin ve temiz havanın keyfini yaşayın.
3: Devrek 0372 556 1888, İbrahim Bey 0546 979 8096.
4: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
5: Miraç Yapı Dekor, Kürşat Toksoy.
2: Boyada sanat ilkesiyle.
5: Eviniz, iş yeriniz veya yaşam alanlarınız artık daha modern, daha şık ve daha estetik.
2: Miraç Yapı Dekor, boya, dekorasyon, tadilat ve yenileme çalışmalarında kaliteli işçilik ve profesyonel çözümler sunmak amacıyla kurulmuş, müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir firmadır.
5: İletişim 0535 545 7169.
2: Miraç Yapı Dekor, Devrek, Kürşat Toksoy.
5: Aman dikkat!
2: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
5: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
2: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
5: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
2: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
5: Telefon 0543 570 76 34 67.
2: Recep Odabaş.
6: Batı Karadeniz'in yeni alışveriş gücü Uyum Gross Market.
2: Bölgenin en büyük toptan ve perakende alışveriş merkezi şimdi Çaycuma'da.
6: Yüzlerce markada dev indirimler, binlerce ürün çeşidi, uygun fiyat ve kaliteli hizmet.
2: Ailenizin ve işletmenizin tüm ihtiyaçları tek çatı altında.
6: Pehlivanlar Mahallesi, Hisar Caddesi numara 61, Çaycuma.
2: Kentin tanınmış iş insanı Hasan Ali Gülay ve ailesinin bölgeye kazandırdığı bu dev yatırım, alışverişin yeni adresi oluyor.
6: Uyum Gross Market.
2: Fiyatta avantaj, alışverişte güven, kalitede uyum.
6: Uyum Gross Market, büyük alışverişin büyük adresi. Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
2: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
6: Ev iş yeri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
2: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
6: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
2: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
6: Telefon 0542 214 6645.
7: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 06
2: amacıyla kurulmuş, müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir firmadır.
5: İletişim 0535 545 7169.
2: Miraç Yapı Dekor, Devrek, Kürşat Toksoy.
6: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
2: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
6: Ev iş yeri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
2: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
6: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
2: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
6: Telefon 0542 214 6645.
8: Devrek FM.
7: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek.

Evet, devam ediyoruz birlikteliğimize ve beraberliğimize. Bakalım şöyle mesajlara. Merhabalar, iyi akşamlar. Mümkünse sıradaki şarkıyı A5 koğuşunda yatan abim Yavuz Selim Aydın'a armağan etmek istiyorum. Seni çok özlüyoruz. Güçlü ol, seni hep dualarımızda taşıyoruz ve en kısa zamanda kavuşmayı diliyoruz. Seni çok seviyoruz. Ayşe Aydın diyerek de mesajı nihayet erdirmiş. O zaman sıradaki tüm güzel şarkılar sevgili Yavuz Selim Aydın'a özellikle armağan olsun diyelim. Sevgili Ayşe Aydın'dan gelsin. İstanbul'dan Seyda Hanım'ın yine istemiş olduğu şarkıları çaldık, dinledik ve dinlettik. Yine güzel şarkılardı. Yüreğine sağlık diyelim. Şöyle bakalım.

Selam, yayınlar kolay gelsin Hakan Bey diyor. Yayınınızı ilk defa dinliyoruz. Zonguldak'tan sizi dinliyoruz. Sıradaki şarkılar tüm Zonguldak halkına armağan olsun diyor sevgili Serdar yazmış. Teşekkürler. Emel Hanım Almanya'dan dinliyoruz Hakan Bey, yayınlar kolay gelsin demiş. Teşekkürler. Sevgili İlhan göndermiş yine, eski bir arkadaşım. Selam olsun kendisine. Çalacağımız güzel şarkılar ona da armağan olsun. Selamun aleyküm, ben Sultan Bey, Cuma'da C9'da yatmakta olan yamanıma. Her ne olursa olsun arkasında

0: İstanç 067 WhatsApp attığımız emrinize amadedir. Mesajları destekler için ulaşabilirsiniz. Yine abone olmak isteyen sevenlerimiz olursa da abone olmak istiyorum diye yazarsanız detaylı bilgileri sizlere aktarmak olacağım, bilginiz olsun. Aktaracağım, bilginiz olsun. Oradan da yine sevdiklerinize şarkıları, mesajları, duyguları isteyebilirsiniz diyelim. Özgür Kaplan sizlerle beraber olsun. Hemen sonrasında da güzel bir Uygar Doğan'a yorumu hazırladım. Sizlerle buluşturacağım. Sonrasında mesajlarla, isteklerle, duygularla buralarda olacağız. 24'e kadar sizlerleyiz. Bir mesajım daha geldi. Hemen onu da değerlendireyim. Sevgili Ali Bey yazmış. Hollanda'dan dinliyorum. Yurt dışında dinleyen tüm dostlar için bir şarkı istemiş. Azer Baba'dan çalar mısınız demiş. Tabii ki. Paylaşacağız. Güzel bir Azer Baba şarkısı da birazdan gelecek. O zaman şöyle ne yapalım? Özgür Kaplan'la devam edelim. Sonrasında da ne gelsin? Güzel bir şarkı gelsin. Azer Baba, sonrasında Uygar Doğanay. Onun sonrasında da yolculuğumuza devam edeceğiz. Buyurun bakalım, güzel bir Özgür Kaplan yorumu sizlerle birlikte olsun.
1: Hakan'la silinmeyen hatıralar.

0: Kederlenmesin ya. Peki. Peki dünya değersiz ve yalan sayar. Ne bunca tırnaz? Yar kim? Aşk ne? Aşk ne? Aşk ne?
1: Duyduğun en güzel ses 93.0 Devrek FM. Hakan'la Silinmeyen Hatıralar.
2: Hakan'la Silinmeyen Hatıralar yayında.

0: 93.0 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.
0: Hakan'la silinmeyen hatıralar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
2: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
3: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067. Devrek FM. Çift 067. Devrek FM.
4: 93.0 Devrek FM.

Evet, ikinci saatimizde yavaş yavaş sonlandığı doğru gidiyoruz. Vallahi zaman nasıl geçiyor su misali. Şarkılar da güzel olunca değil mi? Hemen bu mesajın sahibini okumak istiyorum. İyi akşamlar Hakan abi. Ben Alev. A5 koşunda canım oğlum Serhat

Özel için diyor Tülay Macinan'dan Senden Vazgeçmem şarkısını çalar mısınız abi diyor Not. İlk defa bir şarkı istiyorum, çalarsanız çok seviniriz demiş. Sevgili Alev Hanım'ı da mutlu etmiş olduk bu vesileyle. Değerli oğlu sevgili Serhat Özel için çaldık bu güzel eseri. Evet bakalım şöyle. Beycuma cezaevinde yatmakta olan Ethem Aktaş, Mutlu Eren, Sercan, Erdem, A1 ve A6 koğuşundaki mahkumlara, Devlet cezaevinde yatmakta olan Coşkun Gidici ve Balatlı Çiko'ya ve tüm kader mahkumlarına gelsin. Kasımpaşalı Caner'den selam olsun, Allah'a emanet olun diyerek de bir mesaj iletmiş. Sura İskender, sana inat şarkısını istemiş bizlerden. Peki hazırladım, göndereceğim birazdan sevgili Caner. Kasımpaşa'ya da selam olsun. İyi akşamlar gönüller. Gül ki güler açsın şarkısını canım oğluma çalar mısınız? Memnun olurum canım oğluma, bu şarkıyı armağan ediyorum. Semih Yazıcı diyerek de bir mesaj iletilmiş. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Bir istek şarkısında ricada bulunabilir miyim diyor. Beycuma kapalıda yatan abim Umut Baran, Sezer'den koğuş arkadaşları Alperen, Oral, Barış, Barış Manço'dan dönence istenmiş. A7 koğuşuna gelsin özellikle diyor. Peki bakacağız. Değerli dostlar şöyle bir hatırlatma yapacağım. Hani abone olun diyoruz ama siz herhalde sanki böyle çok yüksek bir mevla isteyeceğiz gibi algılanıyor. Hani abone olun dediğimiz zaman da hemen mesajı değiştiriyorsunuz. Sıradaki şarkı diyorsunuz. Yani hani sevdiğiniz insan için yani 500 değil 1000 değil isterse 10.000 olsun. Hani siz sonuçta bir sevdiğiniz insana bir mesaj, bir şarkı iletiyorsunuz. Yani bu mevlalar çok az bir miktar. Gerçekten hani biz size düşünerek tabii ki fiyatlarımızı çok uygun bir şekilde sunuyoruz. Ama yani abone olun dediğimiz zaman sanki böyle hakaret etmiş gibi algılanıyor. Yani gerçekten böyle şeyleri ben yakıştıramıyorum bizim canım dinleyicilerimize. Gerçekten insan sevdiğini parayla ölçülemez. Sevgi parayla ölçülmez. Değil mi? Hani abone olun diyoruz. Sonuçta bu radyonun da bir gideri var. Bu radyonun da bir desteğe ihtiyacı var. Tabii ki bu desteği de sizlerden bekliyoruz değerli dostlar. Desteklerinizi bekliyoruz. Hani abone olun dediğimiz zaman sanki böyle gerçekten böyle hakaret etmişçesine algılanıyor. Ben böyle şeyleri sevdiğim için değil 500 değil 1000 TL, vallahi isterse 10.000 TL olsun ben gönderirdim şahsen kendi adıma. Tabii ki insan sevdiğini parayla ölçülmemeli bence. Yani ben yakıştıramıyorum gerçekten böyle şeyleri. İnsan sevdiği için dediğimiz gibi parayla sevgi ölçülemez değerli dostlar. Bir şarkı çaldıracaksın 100 TL. Yani 100 TL ile kim zengin oluyor? Hiç kimse. İyi yayınlar. Zehra ben diyor. Sıradaki şarkı Beycuma kapalı cezaevinde yatan eşim Barış Demiral için çalar mısınız diyor. Peki. Selamun aleyküm. Güzel yayınlar. Beycuma 5 koşunda yatan yeğenim Serhat Özer'e sabır diyor yeğenim. Son 5 gün diyor. Sıradaki şarkı sana gelsin. Hayrı arı diyerek de mesajını iletmiş, teşekkürlerini göndermiş. Peki ben teşekkür ediyorum. Selamünaleyküm, ben Yaman Özdemir, Beycuma C9 koğuşundan, C9 koğuşundaki aslan kardeşlerime ve abilerime gelsin diyor. Şenol Evgi, meydana çıkın şarkısı istekte bulunmuş. Hakan abime de sevgiler selamlar sunuyorum diyerek de bir mesaj iletilmiş. Teşekkür ediyoruz sevgili Yaman Özdemir'e. Peki devam edelim o zaman. Çıkın meydana diyelim. Buyurun bakalım.

sızdı birçok kez kalbim. Buna çok dayandı, sensizliğe çok alıştı. Umurumda değil ne çok anladı, burada aşkın yeri kalmadı. Çok sevdim, değeri olmadı, yalan ekti.

Evet, bu güzel Semih Cenk şarkısını da sevgili Altun Hanım için çaldık. O ricada bulundu. Güzel bir Semih Cenk şarkısı istiyorum, çalabilir misin diyor. Çaldık sevgili Altun'a. Armağan ettik değerli dostlar. O da biliyorsunuz artık aramızda yok kendisi. Yeni hayatında bir kez daha başarılar dileyelim kendisine. İstemiş olduğu güzel bir Semih Cenk şarkısı vardı gönderdiğim. Hem dinledik, valla ben de keyifle dinledim. Kendisi de dinlemiştir diyelim inşallah. Peki bakalım şöyle gelen mesajlara değerli dostlar. Dediğimiz gibi şarkı çalmak isterseniz abone olabilirsiniz değerli dostlar. Abone olabilirsiniz.

Evet, bakalım hemen şöyle gelen mesajlara. Selam yayınlar, kolay gelsin. Barış Manço'dan bir istek şarkısı vardı, hazırladım, göndereceğim birazdan derdi dostlar. Barış Manço dönence diyeceğiz. Reklamlar öncesinde inşallah yetiştireceğim şarkı ne kadarmış, 7 dakika. Peki hemen gelen mesajları okuyayım şöyle, sonrasına devam edeceğiz. Sevgili Altun'un istemiş olduğu Semih Cenk şarkısına gönderdim. Sevgili Altun Hanım'a da armağan olsun, onu tanıyan onu seven tüm dostlarına gelsin. Biliyorsun kendisi bizimle beraber çalışıyordu ama ayrılık kararı alındı. Kendisine de yeni hayatında başarılar dileyelim. İnşallah her şey gönlünce olur diyelim sevgili Altun. Onu tanıyan, onu seven tüm dostlarını armağan etmiş olduk bu güzel Semih Cenk şarkısını. Hemen sonrasına da Barış Manço'yla devam edelim. Sonrasında reklamlara gideceğiz. Reklamlardan hemen sonra ne gelecek? Yıldız Silve'den bir istek vardı. Onu dile getireyim. Sonrasında şarkısını paylaşacağım reklamlardan hemen sonra. Selamun aleyküm. Ben Sultan Bey. Cuma'da C9'da yatmakta olan Yaman'ım, onu çok sevdiğimi asla unutmasın. Her şey çok güzel olacak inşallah. Aslanım diyor. Yıldız Silve'den Kafam Hafif Dumanlı şarkısını istiyorum. Özgür günler çok yakında, gönlümün efendisi diyerek de mesajı nihayete erdirmiş. Teşekkür ediyoruz. Devam edelim, Barış Manço gelsin. Sonrasında reklamlar, reklamlardan sonra buradayız. Batı Karadeniz'in en çok dinlenen radyosu Devrek FM'de Hakan'la berabersiniz.

Gün çoktan döndü buralarda ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum, bir gün gelecek denence biliyorum.

0: Şimdi reklamlar.
1: Doğan Birlik.
2: Sabah 08'de devrekten hareket, akşam 18 ve 19 dönüş seferleriyle serinliğin ve maviliğin tadını çıkarın.
1: Denize karşı evimiz yok belki ama gökyüzüne karşı hayallerimiz var.
2: Şehrin sıcağından uzaklaşın, Mugada'nın eşsiz sahiline ulaşın.
1: Kumun, denizin ve temiz havanın keyfini yaşayın.
2: Devrek 0372 556 1888 İbrahim Bey 0546 979 8096.
3: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
4: Miraç Yapı Dekor, Kürşat Toksoy.
1: Boyada sanat ilkesiyle.
4: Eviniz, iş yeriniz veya yaşam alanlarınız artık daha modern, daha şık ve daha estetik.
1: Miraç Yapı Dekor, boya, dekorasyon, tadilat ve yenileme çalışmalarında kaliteli işçilik ve profesyonel çözümler sunmak amacıyla kurulmuş, müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir firmadır.
4: İletişim 0535 545 7169.
1: Miraç Yapı Dekor, Devrek, Kürşat Toksoy.
4: Aman dikkat!
1: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
4: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
1: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
4: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
1: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
4: Telefon 0543 570 76 34 67
1: Recep Odabaş.
5: Batı Karadeniz'in yeni alışveriş gücü Uyum Gross Market.
1: Bölgenin en büyük toptan ve perakende alışveriş merkezi şimdi Çaycuma'da.
5: Yüzlerce markada dev indirimler, binlerce ürün çeşidi, uygun fiyat ve kaliteli hizmet.
1: Ailenizin ve işletmenizin tüm ihtiyaçları tek çatı altında.
5: Pehlivanlar Mahallesi, Hisar Caddesi numara 61, Çaycuma.
1: Kentin tanınmış iş insanı Hasan Ali Gülay ve ailesinin bölgeye kazandırdığı bu dev yatırım, alışverişin yeni adresi oluyor.
5: Uyum Gross Market.
1: Fiyatta avantaj, alışverişte güven, kalitede uyum.
5: Uyum Gross Market, büyük alışverişin büyük adresi. Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
1: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
5: Ev iş yeri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
1: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
5: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
1: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
5: Telefon 0542 214 6645.
6: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Bölgenin tek kral radyosu 93.0 Devrek FM.
8: Hakan'la Silinmeyen Hatıralar yayında.
9: Hakan'la Silinmeyen Hatıralar. Duyduğun

Evet arkadaşlar, ben Hakan. Hakan'la silinmeyen hatıralar. Lütfen şöyle kopyala yapıştır mesajları göndermeyin. Rica ediyorum sizlerden. Önce bir radyoyu açın. Radyoda yayında kim var? Şöyle bir dinleyin. Ondan sonra mesaj gönderin. Gerçekten. Ya gerçekten çok komik şeyler oluyor ya. Vallahi gerçekten. Hani yayında kim var bir dinleyin. Radyoyu bir açın. Bu güzel ses kime ait? Bir dinleyin bakalım. Sonra mesajınızı gönderin. Lütfen rica ediyorum. Bu konulara dikkat edelim. Ben değil diğer yayıncı arkadaşlarımıza da aynı şeyler yapılıyor. O yüzden lütfen ama lütfen onlara dikkat edelim. Yani yayında kim var bir dinleyin bir bakın. Sonrasına öyle mesajınızı gönderin. Hani kopyala yapıştır mesajları lütfen ama lütfen atmayın. Sonrasındaki mesajlara bakıyorum. Yine aynı. Yani hep aynı şeyler, hep aynı mesajlar. Hani sonuçta tamam burada biz işimizi yapıyoruz ama yani bu işe de biraz saygı göstermenizi rica ediyorum yani. Gerçekten hani sonuçta bizler sizler için buradayız. Sevdiklerinizle bir gönül köprüsü oluşturmaya çalışıyoruz. Değil mi? O yüzden lütfen sizlerden rica ediyorum. Yayını bir dinleyin. Yayında kim var ona göre mesaj atın. Lütfen rica ediyorum. Peki hemen şöyle gelen mesajlara bakalım değerli dostlar. Kimler neler ulaştırmış. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Ben Gökhan Gelmişoğlu. Arkadaşlarım Dursun Eriyer ve Akın Aksoy için selam gönderiyorum demiş. Peki göndermiş olalım. Sevgili Gökhan Bey'den arkadaşları, sevgili Dursun Bey ve sevgili Akın Bey armağan olsun. Sıradaki tüm güzel şarkılar. Merhabalar, iyi geceler, iyi yayınlar diliyorum. Beycuma cezaevinde A9'da yatmakta olan Asım Yiğit Uludağ Koş arkadaşları ve kader mahkumları için diyor sıradaki şarkıyı. Çalar mısınız? Firdevs ablası Dolunay, seni seviyorum, seni çok özledim Yiğit abi diyerek de mesajı nihayet erdirmiş. Teşekkürler. Rabbim inşallah tez zamanda kavuşursunuz diyelim. İyi akşamlar, ben Bartın'dan Nurgül Keskin Devrek cezaevinde bulunan benim dünyam eşim Mehmet Keskin için diyor. Yıldız'ı bilen bir şarkı istemiş, az evvel çaldım. Aşkım seni sevmek benim en güzel kaderim oldu diyor. Günler geçiyor ama sana olan sevgim hiç eksilmiyor, aksine daha büyüyor. Seni yarını olmayan aşkla seviyorum. Her şeyim, sen benim nefesimsin diyor. Teşekkür ediyoruz. Sevgili Nurgül Hanım'a da selam olsun. Değerli eşine çalmış olduğumuz tüm güzel şarkılar aman olsun. Sevgili Mehmet Bey gelsin ve Keskin ailesine de armağan olsun. İyi akşamlar Hakan Bey, sizden özür diliyorum demiş. Estağfurullah. Sıradaki şarkıyı istiyorum diyor ve A9'da yatan yeğenim Asım Yiğit Uludağ ve koğuş arkadaşlar için parçayı istiyorum. İstanbul'dan halan Emine uzun not diyor Yiğit'im. Güzel günlerimize çok az kaldı. Sabret diyor, seni çok seviyorum oğlum diyerek de mesajı nihayet erdirmiş. Teşekkür ediyoruz. Yine bir özür mesajı, özrünüz kabul edilmiştir ama dediğim gibi lütfen yayını önce bir açın bir dinleyin. Yayında kim var sonrasında mesaj gönderin. Hani bu benim için geçerli değil, diğer programcı arkadaşlarımız için de geçerli lütfen. Ne demiş? Ben memlekette olduğum için diyor hastam var, kafam çok karışık diyor. Çok özür diliyorum, lütfen mesajı iletin demiş. İyi akşamlar Hakan.

Geldim diyor Kasımpaşalı Caner, arkadaşlarım için diyor bir istek şarkısı daha istekte bulunmak istiyorum. Ethem Aktaş, Etoma sana ve bütün ne demiş sana ve mutlu abiye gelsin sizi unutmayan dostunuz Kasımpaşalı Caner. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun demiş. Allah'a ısmarladık diyerek de mesajı nihayete erdirmiş. Toroslu Yollar şarkısı istekte bulunmuş. Peki, mesajı hemen okuduk, sonrasına şarkılarla devam edelim değerli dostlar. Artık yavaş yavaş da son demlere gidiyoruz. Son saati içerisindeyiz. Hakan Bey diyor bir ricam daha olacak diyor. Bir şarkı daha istesem çalar mısın Gökhan Namlı? Onu çaldım sevgili Emine. Sen dinlemedin herhalde. O şarkıyı sevgili Sultan'ın değerli eşi için istemişti. Yayının ikinci saatinde yer vermiştim. Sıradaki güzel şarkılar sana gelsin. Sen kaçırmışsın herhalde o şarkıyı, ben çaldım. Bilgin olsun sevgili Emine. Emine ile Dört Mevsim. Vay. Peki devam edelim o zaman, şöyle güzel bir şarkı sonrasına mesajlarla, isteklerle, duygularla buralarda sizlerle beraberiz. Buyurun bakalım, istek alan güzel bir şarkı sevgili Caner'in istemiş olduğu güzel bir yorum gelsin. Kime geliyor bu güzel şarkı? Tekrar bir bakalım. Sevgili Ethem Aktaş ve Mutlu Abi'ye gelsin diyerek de mesajı nihayete erdirmiş. Buyurun bakalım, dinliyoruz.

0: Hakan'la silinmeyen hatıralar.
1: 93.0 Devrek FM.

Ayaklarıma kelepçeler takın, kollarıma uçurumlar kazın, yollarıma bırakmayın beni, bırakmayın beni. Duymak istemem sesini, tutmak istemem ellerini. Yeniden baş.

Sakın aldanmayın ağladığıma, bırakmayın beni, bırakmayın beni. Duymak istemem sesini, tutmak istemem ellerini.

beni, bırakmayın beni. Duymak istemem sesini, tutmak istemem ellerini. Yeniden başlamaktansa öldürürüm kendimi. Prangalar vurun ayaklarıma, kelepçeler takın kollarıma, uçurumlar kazın yollarıma, bırakmayın beni, bırakmayın. Duymak istemem sesini, tutmak istemem ellerini. Yeniden başlamaktansa öldürürüm kendimi. Sürgüler sürün kapılarına, umut bırakmayın yarınlarına. Sakın aldanmayın ağladığıma, bırakmayın beni, bırakmayın.

yüce dağ başında yayılır atlar. Yar mendil işlemiş ikiye katlar. Mezarın üstünde beş karış otlar. Bitmeyince gönül yardan ayrılmaz. Ayrılmaz Elmo, ayrılmaz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
2: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz teşhinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
3: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek
4: FM. 93.0 Devrek FM.
5: Hakan'la silinmeyen hatıralar. Hakan'la silinmeyen hatıralar.
6: 93.0 Devrek FM.

anlatamam derdim. Sen olmazsan yanımda avutamam kendimi. Dört kitaba dil olsam anlatamam derdim. Çekerim.

0: sevgim ateşte olsa, kederim ahı hep beni bulsa, razıyım öylece gel.
1: Razıyım diyor öylece gel bana doğru. Çok sevilen güzel bir Müslüm Baba şarkısı. Valla gönlümden geçti. Sultan Hanım da bir Müslüm Gülsün şarkısı istemiş. O zaman şöyle duble yapalım değil mi? İki güzel Ferdi Tayfur, iki güzel Müslüm Baba şarkısı paylaşalım. Biraz önce açıklama yapmıştım ama arkadaşlar yine aynı mesaj. İyi akşamlar diyor Hüsran abi diyor. Ben Hüsran değilim arkadaşlar. Ben kimim? Şöyle bir hatırlatayım.
2: Hakan'la silinmeyen hatıralar. Hakan'la silinmeyen hatıralar.
1: Ben Deniz, Hakan'la silinmeyen hatıralar. İyi akşamlar Hakan abi. Ben Ertuğrul, babam Orhan'a oğlu Ertuğrul'dan şarkı göndermek istiyorum. Ne demiş? Ankara'da Ahmet Şafak'tan iletirseniz çok mutlu olurum. Babamı çok seviyorum. İyi ki var diyor, tez zamanda yanımızda olacağını umuyorum diyor. İnşallah diyelim. İstek şarkıları için abone olabilirsiniz değerli dostlar. Bilginiz olsun. Selamun aleyküm, ben Sultan. Beycuma'da C9'a yatmakta olan Yaman Özdemir. Aslan kocam sözüm olsun diyor. Özgür günlerde yıldızların altında diyor. Müslüm Gürses'ten senden vazgeçmem dinleyeceğiz diyor. O güzel şarkı. Allah'ım da nasip ederse kurban olduğum adam diyor. Allah'ım tüm kader mahkumlarını en yakın zamanda kavuştursun inşallah ailelerine diyor. Hakan abime de çok teşekkür ederim. Mümkünse diyor Müslüm Gürses'ten senden vazgeçmem şarkısını istiyorum diyor. İstanbul'dan sevgili Sevda Hanım'a da armağan olsun diyelim bu güzel şarkı. Artık son mesajları okuyacağım. Mesaj gelirse sıradaki şarkıları armağan edeceğim çünkü vaktimiz kısıtlı. Müslüm Gürses sonrasında da bir güzel ne dinleteyim? İmparator yorumu gelsin. Tüm seven kalplere, seven gönüllere armağan olsun. Müslüm Gürses ne diyor? Senden vazgeçmem.
3: Duyduğun en güzel ses 93.0 Devlet.

içeriyim seni vazgeçme. Umurumda değil yaşamak ölmek, canımdan geçerim senden vazgeçme. Olur bu aşkı bir anda silmek, canımdan geçerim.

Artık bundan sonra sensiz olamam. Kendime başka bir dünya kuramam. Artık bundan sonra sensiz olamam. Kendime başka bir dünya kuramam. Mümkün değil benim sensiz yaşamam. Canımdan geçerim, senden vazgeçmem.

0: 7/24
1: arabesk.
0: 24 saat arabesk.
2: Devrek FM 93.0.
3: Devrek FM 93.

taş değilim. Cam çıkmasa huyda çıkmaz. Bir özürle dil aşınmaz. Seven kalbiyle oynanmaz. İnsanım ben taş değilim. Cam çıkmasa huyda çıkmaz.

0: Hakan'la Silinmeyen Hatıralar.
1: Herkes olmuş kalp hırsızı, gönüllerden ince sızı.
2: Herkes olmuş diyor kalp hırsızı, değil mi? Doğru ya. Niye biliyor musunuz? Hani böyle bazen insanların duygularıyla oynamak da gerçekten büyük bir günah. Hani kul hakkı diyorlar ya, en büyük kul hakkı, hani bir insanla birlikte olmak istiyorsunuz değil mi? Bir yola çıkmak istiyorsunuz. O yol başlamadan onu terk ediyorsunuz. Ne kadar acı bir şey gerçekten. O insanın duygularıyla oynamak. Hani diyoruz ya, insanlar gerçekten insanların duygularıyla oynamak bu kadar kolay, bu kadar basit zannediyorlar ama öyle değil işte maalesef. Peki efendim, son bir mesajım geldi, ben onu da okuyacağım, sonrasında veda faslı için buradayım. İyi akşamlar. Devrek Açık Cezaevi B7 koğuşunda olan Kenan Yön, senin orada değil yanında olman lazımdı. İnşallah diyelim. Çok şükür az kaldı kavuşmamıza, artık mutlu olma zamanı. Seni çok seviyorum Banu Kenan diyerek de bir mesaj iletmiş. Ben de o zaman size yakışır güzel bir şarkı çalacağım. İstanbul'dan sevgili Sevda Hanım'a darman olsun. Sevgili Sultan Hanım'a, değerli eşi sevgili Yaman içinde gelsin. Yaman Özdemir. Ve kulakları bizlerde olan tüm Devrek FM dinleyicilerine armağan olsun son şarkı. Yarın 21'de görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Devrek FM'de Hakan'la Silinmeyen Hatıraları dinlediniz. Hoşçakalın.
3: Bu akşamlıkta bu kadar.

0: gözleri.
1: Bu akşamlık da bu kadar.
2: Şarkıların kalbe dokunduğu program Hakan'la Silinmeyen Hatıralar sona erdi.

Bölgenin tek kral radyosu 93.0 Devrek FM.